seçaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler, dualarımız, geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından, mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Şimdi seni ananlar anıyorlar ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul? Nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed? Çağlar ne çağlardı? Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı. Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydü. Ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz dünyada nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kabe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebeyi. Onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği. İyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Ademoğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki, kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir. Fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçelerde en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yapanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar, atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar, ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serptiğin topraktı, yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler.
oldu ey bulut, gölgelediğin başlar. Hatırında mı ey yol, bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar, kafile kafile, kervan kervan şimdi giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı görmeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüthüt müdür, güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu? Ey Abve'de yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun, çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala ses verir. Ya Leyl susa, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sen de bir hac günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir, gidenlerin 100.000 olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir'de nur, Osman'da nurlar, Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir ömür.

kaldı. Ali'nin önünde kapılar açılır. Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı. Yerde kalmazdı ruh, kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler. Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına, iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Ademoğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri bestelesin tekbirini. Evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayışzade Osmanlar. Natini Galip yazsın, Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ya Resulallah, bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat, ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa, ezanlarını Davud okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler. Gelin ey Fatihalar, Yasinler.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok

seni. Meğer kaybolan benmişim. Dört taraf karanlığın, nuri şems bilmişim. Rahmet diye, rahmet diye nefis kapısından girmişim. Kayboldum buralarda.

ilim saraylarının sönmeyen güneşisin. Kalplere derman, yalnız senin ismin. Derman dileyen kalbimi duyamadım, yetiş can Ahmet'im. Kapılar kapanır her daim kulun üstüne. Dünyalıklar kabus olup çöker omzuna. Çaresizler sensiz bu dünyada tek başına. Çareme çare bulamadım, yetiş can Ahmet'im. Ölüm aniden çökünce boğazıma. Sesim ulaşmaz eşime evladıma. Ahiretim görünür o an, korku düşer canıma. İmdadımı duyuramadım, yetiş can Ahmet'im.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok

Vakit seher, ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın nutfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında yitiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını

sormadığı bir yetimdi. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutuldun. Düşüversen adın bile olmayacaktı.

bundan haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan dilinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere. Aç kalbini Rabbine. Uyan. Uyan. Yan. Ve an. An seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilinin. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür o. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir o. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok onun. Ama sen onu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk. Ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim. Huzurundayım. Huzurundayım.

Ya Resulallah, senin sözünde övünme yok. Ama biz övünüyoruz. Biz seninle övünüyoruz. Sana ümmet olmakla övünüyoruz.

kıyamet günü yerden başını kaldıranların, kabirlerinden çıkanların ilki sensin. Senin sözünde övünme yok. Çıkar çıkmaz sana cennet elbiselerinden bir elbise giydirilecek. Sonra arşın sağında duracaksın. O makamda varlıklardan senden başka kimse durmayacak. Kıyamet gününde Adem oğullarının efendisi sensin. Hamd sancağı sana verilecek. Hamd sancağını sen taşıyacaksın. Senin sözünde övünme yok. Kıyamet günü peygamberlerin imamı, hatibi ve onların şefaat sahibi de sen olacaksın. O gün Adem aleyhisselam ve diğer peygamberlerden hiçbiri yoktur ki senin sancağının altında bulunmasın. Her peygamberin kabul olunan bir duası vardır. Her peygamber de o duasını önceden yapmış bulunmaktadır. Fakat sen duanı kıyamet gününde ümmetine şefaat etmek için kullanacaksın. Kıyamet gününde ilk şefaat eden ve şefaati kabul buyurulan sensin. Senin sözünde övünme yok. Cennet kapılarının halkalarını ilk sen vuracaksın. Allah sana kapıları

açacak. Yanında müminlerin fakirleri olduğu halde seni cennete koyacak. Öncekilerin ve sonrakilerin Allah katında en değerlisi sensin. Kıyamet gününde sustukları zaman insanların hatipleri sensin. Tutuldukları zaman şefaatçileri sensin. Ümitsizliğe düştükleri zaman cennetle müjdeleyicileri sensin. Senin sözünde övünme yok. Ama biz övünüyoruz. Biz seninle övünüyoruz. Sana ümmet olmakla övünüyoruz. Sen bizim dünya ahiret övüncümüzsün. Sen bizim iki dünyada da öncümüzsün.

أليس ذلك بقادر؟

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok

ben Yunus'u biçareyim. Aşk elinden avareyim, baştan ayağa yâreyim. Gel gör beni aşk neyledi, gel gör beni aşk neyledi, gel gör beni aşk neyledi.

0: Kesti. Yıldız FM.
1: Kargaşa olumsuzluk yok. Yok bizde.
0: Yıldız FM.
1: Yok bizde. Yok. Yok bizde.
0: Yıldız FM.

Evladının acısıyla yanan bir anne kalkıp uzatırsa dergahına titreyen ellerini, bu tevbemi sunuyorum o ellerle birlikte. Gecenin bir vaktinde herkes istediğiyle, sevdiğiyle hemhalken, yetim kalmış bir yürek sessiz sessiz ağlarken, bakarsa bir an olsun yıldızsız gökyüzüne ve melekleri inleten bir edayla seslenip Allah derse derinden ve lebbeyk nidaları gelirse göklerinden, o öksüz haykırışa katıyorum tevbemi. Günahları yüzünden mahkum olur ya insan, kimse görmesin diye, görüp gülmesin diye kirlenen ellerini kapatır ya yüzüne.

0: günlerce acıyla inim inim inler ya, vicdanından yükselen alev gibi bin sesle, uykusuz gecelerin ışıdığı zamanda, karanlığın gündüze yakın olduğu anda, secdelere kapanıp, "Ya Rabbi, ben pişmanım, ben pişmanım ey Rahman," diyerek geçer ya kendisinden, o pişman baygınlığa sunuyorum tevbemi. Rahmeti yok etmek için yola çıkan Ömer'in, kız kardeşine karşı bazen şefkatli abi, bazen güvenli baba Hattaboğlu Ömer'in, eline bulaştığı kardeşinin kanıyla, sonra aynı Ömer'in peygamber nazarını gözleriyle içerken günahlara döktüğü inci taneleriyle süslüyorum tevbemi. Kendisinden başka ilah olmayan Sübhan, zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan, benim hakkımda olan hükmün başımda tacım. Simsiyah ve pis köle diye hakaretler var Habeşli'nin gözlerinde. Güneş batmayı hiç bu kadar istememiştir. Çöl serinliğe böylesine hasret duymamış ve bir taş pamuk kadar hafif olmayı bu denli istememiştir. Çünkü bir Bilal vardır ortada ve kucağında bir kaya. İnkar tekliflerine ızdırap yüklü o dil, taptaze bir ruhla cevabı dillendirir. Allah bir, Allah bir. Kumların üstündeki o simsiyah bedenden dökülen terlerle yıkıyorum tevbemi. Savaştan dönen Nazlı Nebi, üstü başı toz toprak içinde, onu bu halde merhamet timsali kızı Fatmatüz Zehra görünce gözyaşlarına engel olamaz. Bir yandan babacığının yüzünü gözünü siler, bir yandan da anne gibi konuşur. Seni yaradana kurban olayım. Sana böyle ne yaptılar? Ey Fatıma! Yakışmasa da bu varlık o ismi anmaya, seni her anışta anne dedim. Fatıma annem dedim. Bir menekşem var şimdi. İsmini Hüseyin koydum. Ona her su verişte içimin Kerbelası serinler. Sonra sen sanki tebessüm edersin ötelerden. Senin o güzel ismine katıyorum tevbemi. Ah Taif! Dünya kendi haline bırakılsa dönmezdi. İyice yaklaşarak kavururdu dünyayı. Güneş kendi haline bırakılsaydı eğer. Toprak parça parça bölünür. Taif denen noktada dağlar dümdüz olurdu. O evet deseydi eğer. Bin bir umutla gelen göklerin sevgilisi, yerlerin efendisi sızıyı yudumladı. Ve gök ehli ağladı. Ona atılan her taş sonsuza dek mahzun kalacak. O bir evet deseydi sineler çatlayacak, Taif yok olacaktı. Ama kanlar içinde ellerini kaldırıp "Allah'ım," dedi Resul. Bir anda her şey sustu. İsrafil doğruldu, Mikail doğruldu, Azrail'de pür dikkat ve hüzün Cebrail'de. Melekler ihtizazda, işaret bekliyor arş. Kainatta tek ses yok. Çünkü arşa doğru uzanan bu eller Muhammed'e aitti. Ve biliyor ki alem o ne istese olur. Sema biliyor ki reddedilmez isteği. Allah'ım dediyse Habib, hele acı içinde, gözlerinde yaş, baktıysa maveraya, kanı donar dünyanın. Ukbanın donar kanı. Açıldı son Nebi'nin nurdan nur dudakları ve seslendi yani. Allah'ım, acziyetimi sana şikayet ediyorum. Sana şikayet ediyorum acziyetimi. Kainatı titreten bu şefkat seslenişiyle sunuyorum tevbemi. Kendisinden başka ilah olmayan Sübhan, Zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan, benim hakkımda olan hükmün başımda tacım. Allah'ım, günahkar bir sesleniştir bu. Günahların yükselemeyeceği yüce katına. Şanın ne yücedir senin ki, mülk elindedir. Ve sen her şeye kadirsin. Kudretin her şeye galiptir. Ve sen çok bağışlayansın. Yedi göğü birbiriyle ahenk içinde yaratan sensin. Dünya semasını kandillerle süsleyensin. Senin ilmin en gizli işlerin bütün inceliğine nüfuz eder. Sen her şeyden hakkıyla haberdarsın. Haberdarsın benden, dünümden, bugünümden ve yarınımdan. Bir ömrü işte böyle yele verdim, savurdum. Şimdi pişman, perişan gelip duaya durdum. Geçmişi ve geleceği yüreğime aldım da kendimi avuttum, nefsimi unuttum. Kalbimin cennetinde nefsime uyan Adem, o yüce dergahına gözlerimden seslenir. Ve Nuh toplar kalbimde ne kadar duygu varsa, nefsimin tufanından korumaya çalışır. İbrahim'in ateşe atıldığı mancınık yüreğimdedir benim. Eyyub bana sabreder. Kendisinden başka ilah olmayan Sübhan. Zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan, benim hakkımda olan hükmün başımda tacım.
1: Burası Yıldız Efendim.

Yorum kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Ey zamandan, mekandan münezzeh olan, yoktan var eden, bağışlayan, affeden, merhametiyle dertlilerin dermanı, gariplerin sahibi, çaresizlerin çaresi, kimsesizlerin kimsesi güzel Allah'ım. Ya Rahman, huzuruna geldim. Ya Rahim, huzuruna geldim. Ya Kerim, huzuruna geldim. Sana geldim Rabbim, sana geldim. Ellerimi açtım da geldim. Boynumu büktüm de geldim. Günahımla, cürmümle ama bir

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Sultan Ahmet Han'ın evladı Sultan Abdülhamit Han'ın kainatın iftihar tablosu olan Resul-i Kibriya'ya nazmettiği bu şiir Mescid-i Nebeviye'ye nakşedilmeye müstahak olmuştur. Hicri 1191. Ey sultanım efendim, ya Resulallah, tut ellerimi. Senden başka kimsem yok. Ne bir dayanağım, ne de bir beklentim. Yoktur benim için senden başka dayanak. Sen hidayet nurusun her mekanda, her oluşta. Sen yağmurun özüsün, yağmurun hası, aslı. Ey yaratılanlar arasında itimat edilenlerin en hayırlısı, güvenilirlerin en hayırlısı, kastedilenlerin. Sen hiç şüphesiz tüm mahlukatın inayet pınarısın. Sen mahlukatı doğruluğunla hidayet edensin. Ey hamd makamına, makamı mahmuda tek olarak yükselen. Ey parmaklarından fışkırırcasına nehirler akan. Medediyle ordusunu kana kana suya doyuran. Beni bir zulmet, bir zillet kapladığında bir korku sarar. Derim ki o zaman, ey saadatların efendisi, dayanağım, mesnedim, kurtuluş ümidim, zilletlerimden dolayı şefaatçi ol, rahmeti bol olan Rahman'dan. Ebediyetimde dahi mazhar olamayacağım bir nimetle ihsan buyursun bana. Ebediyete kadar bana rıza gözüyle, razı olduğu bir gözle nazar kılsın. Günahlarımı, hatalarımı sonsuza dek merhametiyle setreylesin. Örtbas etsin, merhamet etsin, şefkat etsin. Affıyla sarsın, sarmalasın beni. Çünkü ben yapayalnız olamam, efendim. Seyyidim, vesile kıldım seni. Tüm insanlar arasından seçilmiş olan Muhammed Mustafa'yı, yüce cemal sahibi olan Allah'tır onun yaratıcısı. Gönderilen peygamberlerin hepsinden daha da yüce, insanlığın hazinesi o. Onunla iltica ettim, onunla sığındım. Umarım ki Allah mağfiret eder beni. Budur benim zannım ve itikadımda olan. Ömrümün sonuna dek onu methü sena etmek, onu övmek şen'imden, halimden, adetimden zail olmaz. Dilim onu methü sena etmekten, onu övmekten asla vazgeçmeyecek. Resul-i Ekrem'e olan sevgim, arşın ve mülkün sahibi olan Allah indinde dayanağım, kurtuluş ümidim. Üzerine olsun, sonsuza dek yok olmasın, sonsuz ve sayısız salam. Selam ve tahiyelerin en yücesi.

ehli beytine, medet ve sehavet ehli, cömertliğin denizi olan tüm ehli beytine ve ashab-ı güzeline salat ve selam olsun.

Hayat Rehberi. Hazırlayan ve sunan Nurettin Yıldız.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz dostlar, Rabbimiz ilk insanı, babamız Adem aleyhisselamı cennetteki bir kusurundan dolayı dünyaya gönderdiğinde onu cennet gibi güzel bir yerden dünya gibi bir bataklığa gönderdi. Babamız, çocukları olduğumuz Adem aleyhisselam şu fani alemde 1000 yıla yakın zaman yaşadı. Belki daha fazla da yaşadı. Ama ilk insan olduğu halde, topraklara ilk basan canlı insan türü olduğu halde bir gün huzurlu olmadı. Her gün bir dertle karşılaştı. Geldiği gün açlık önüne çıktı. Dertler önüne çıktı. Eşini aradı. Eşsizlikten bunaldı. Henüz kan nedir, ölüm nedir, insan nedir bilmeden oğullarından birisinin cenazesini önünde gördü. Bunaldı, dertler içinde yoğuldu ama Rabbinden hiç kopmadı. Onu Allah cezalandırdı, o Allah'a sığındı. Her şeyi Allah'ın yarattığını, yaptığını bildiği halde adeta tokat yedikçe annesine sığınan çocuk gibi o da hep Allah'a sığındı. Ama sonunda kazandı. Cennette cezalandırıldı. Dünyadan cennete döndü. Onun çocuklarının istisnasız kaderi hep babaları gibidir. Onun çocuklarından bir kısmı peygamber, bir kısmı salih insanlar, bir kısmı Allah dostları, evliya olarak yaşadılar. Facir fasık olanı da oldu. Ama babalarının izinden, nübüvvet çizgisinden giden herkesi Allah sınadı. O babanın kaderini herkese yaşattı. Sadece kardeşini öldüren Kabil zevk içinde yaşadı bu dünyada. Kabil'in izini sürenler de dert görmeden

gittiler. Hakkı müdafaa edenler, babaları Adem'in peşinden gidenler, ya Habil gibi öldürüldüler, ya da ölüme rahmet okutacak işkenceler, eziyetler, bela ve imtihanlarla yaşadılar. Peygamber oldular, sıkıntı arttı. Peygamberlikten aşağı doğru seviyeleri düştükçe sıkıntılar azaldı. Herkes Allah'a yaklaştıkça, Rabbi ile bağı güçlendikçe, tıpkı güneşli yere yaklaştıkça ter oranı, sıcaklık oranı arttığı gibi, Allah'a yaklaştıkça kullarının dertleri arttı, sıkıntıları arttı. Uzaklaştıkça da rahatladılar. Bir İbrahim, putperestlerin ortasında, babasının bile putperest olduğu bir toplumda Allah'a yakın olan iki kişiden birisiydi. Biri oydu, biri de amcasının oğlu Lut'tu. İbrahim işkenceden işkenceye maruz kaldı. Doğumu bile gizli bir mağarada, çocukluğu bile gizli bir mağarada geçti. Sonunda sırf onu yakmak için dağ gibi toplanmış odunların tutuşturulduğu bir ateşe atıldı. O buna razı oldu. Allah için ateşe atılmaya razı oldu. Ses çıkarmadı, İtiraz etmedi. Meleklerden bir melek, İbrahim yardım edelim mi diye sorunca yardım bile istemedi. Beni Allah görüyor ya, yeter dedi. Çünkü anladılar ki baba sıkıntılarla kaldı bu dünyada. Adem'den sadece göz, kulak, el, ayak kalmadı bize miras. İmtihan için geldiği dünyanın sıkıntıları da çocuklarına kaldı. Ama Kabil hiçbir sıkıntı çekmedi. Çünkü o Adem'in sadece gözüne, kulağına, eline, ayağına varis oldu. Nübüvvetine varis değildi. Çizgisinin dışında kaldığı için, sıkıntı çekmedi hiç. Ama sıkıntıların ebediyen bitmeyeceği cehenneme gitti. Kardeşler, sadece İbrahim değil, Lut değil, Nuh değil, Adem'in Allah ile olan bağlantısını miras alan herkes bu dünyada sıkıntı içinde oldu. Yeryüzünde Allah'ın yarattığı en büyük insan olan, hatta ve hatta en büyük ibadetlerin, en büyük makamın, makamı Mahmud'un sahibi olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntısız 3 gün üst üste geçiremedi. Bu fani alemde işleri iyi gitmedi, ticareti yürümüyor değil. 2 gün üst üste ekmek yiyemeden gitti bu dünyadan. Bir defa sıcak çorba görmeden gitti. Hızlı bir şekilde kalksa kafası tavana vuracak kadar basık evlerde oturmak zorunda kaldı. O da ona yakın olan herkesten. Sırf onun hanımı olduğu için, ona hanım olduğu için, peygamberlerden sonra en büyük insan olan Ebu Bekir'in kızı Ayşe, sadece ona hanım olduğu için, onunla aynı yatağa yattığı için, bir kadının hayatındaki en büyük azap olan zina iftirasına mahkum oldu. 50 gün zina edip etmediği tartışılan bir kadın olarak Medine sokaklarında dolaştı. Ama Resulullah bile sana yardım edeyim mi diye sorduğunda, Allah beni görüyor ya, senden ne isteyeyim dedi. Kulumdan yardım istemem dedi. Sonunda ne oldu? Beraati, parlaklığı, berraklığı levh-i mahfuz kayıtlarından geldi. Ona iftira edildiğini Allah şahit oldu.
iftira bu dedi. Sadece Ayşe de değil, herkes bu zulümden nasibini aldı. Allah yarattığı insanlar arasında 5 tanesini peygamberlerin içinden de en değerli insan olarak seçti. En ağır yükü onlara yükledi. Şu 5 insan, 5 büyük peygamber sadece Kur'an-ı Kerim'in anlattığı kadar, ayrıntılarını bilmediğimiz halde, sadece Kur'an-ı Kerim'in kısa ayetlerinde işaret ettiği kadar bakıldığında adeta bir zindan hayatı yaşadılar. İbrahim Aleyhisselam hicretten hicrete koştu. Mancınıkla ateşe atıldı. Nuh Aleyhisselam 1000 yıl bir hayat sürdü. Bunun 950 senesini Allah'a davetle geçirdi. 950 yılda 950 kişi iman etmedi ona. Ama bir gün yeter ya Rabbi, ne çekiyorum senin yüzünden demedi. Musa Aleyhisselam Allah'a en yakın 5 insandan bir tanesi. Bir gün huzur içerisinde 2 rekat namaz kılmaya bile vakit bulamadı. Ya Firavun'dan eziyet gördü, ya da Firavun'u aratmayacak kendi ümmetinden eziyet gördü. Hiç rahat edemedi. Hiç huzur bulamadı. Hicretten hicrete koştu. İsa Aleyhisselam, Allah'ın farklı yarattığı 2. insan olduğu halde, bir eşi benzeri bir daha gelmeyecek kadar büyük bir mucizenin insanı olduğu halde, sonunda asıldığı vehmedilecek kadar büyük işkencelere, baskılara ve eziyetlere muhatap oldu. Ama itiraz etmedi. Çünkü İsa da, Musa da, Nuh da, Muhammed Aleyhisselam da bildiler ki eziyet görmek için gelmiş bir babanın çocuklarıdırlar. Babalarının sadece tarla mirasına sahip olmadılar. Onlar o babanın Allah'a yakınlıktan kaynaklanan imtihanına varis olmaya razı oldular. Bunun için de kazandılar zaten. İmtihan edildikçe kaypaklaşan, itirazlar eden bir daha imtihan görmedi zaten. İlk imtihanda nedir bu başıma gelen diyen kurtuldu. Ama nereden kurtuldu? İmtihandan kurtuldu. Niye imtihandan kurtuldu? Çünkü sınanmasına gerek kalmadı, tercih yaptı o. Çocuğu olmadığı için bunalan anne baba itiraz edince Allah onlara çocuk da verdi, dert de vermedi bir daha. Gerek kalmadı çünkü. Fakirliğinden isyan eden, fakir olduğu için haramlara bulaşanları Allah bir daha sınamadı. Bir istedi, 1000 verdi onlara. Onlar sadece bir dairemiz olsun istediler, Allah apartman da verdi. Gerek kalmadı sınamaya çünkü. Çocuklarından bunalanlara Allah aldı dertlerini. Çocuklar uslandı ama onlar gitti. Kardeşler, biz sizi sınamak istiyorum. Çıkın gidin bu cennetten. Öldüğünüzde imtihanı kazanırsanız tekrar bu cennete geleceksiniz denmiş babanın çocuklarıyız. Ağaçlarda muz toplayan maymunların çocukları değiliz biz. Sıkıntı içerisinde hayat süren, kan nedir, cinayet nedir bilmediği halde 6 kişiyken dünyaya sığmayan bir anne babanın çocuklarıyız. Havva'nın yavrusuyuz. Adem'in yavrusuyuz. İmtihan için yaratılmış, imtihan için dünyaya gönderilmiş, belalarla sınanmak için toprağa gönderilmiş, topraktan yaratılmış insanların çocuklarıyız. Hayat başka türlü değil. Bunu başka türlü bilen, apartmanı olunca rahat edeceğini zanneden, 2 dükkanın kirasıyla huzurlu yaşayacağını zanneden, emekli olmayı rahatlık zanneden,
Erkek çocuğu olursa kız çocuğuna göre daha rahat.

kurtulacağını zanneden, devlet memurluğu yakalarsa hastane sıkıntısından kurtulacağını zanneden, iyi bir cerrahın ameliyatıyla bir daha hasta olmayacağını zanneden, bu zanlar içerisinde yoğrulan, en kötü zannını yapmış ve tercihinde ciddi bir şekilde yanılmıştır. Çünkü Allah gönderdiği peygamberine dedirtti ki, dünya müminin zindanı, kafirin cennetidir. Ahiret müminin cenneti, kafirin zindanıdır. İkisi de benim olsun, hiç sıkıntı çekmeyeyim diyen yanılıyor. İlla sıkıntı olacak. Ya ebedi mahşer sıkıntısı, cehennem azabı, veya fani 3 gün 5 günlük bir dünyada çocuktan, anneden, babadan, komşudan, devletten, zalimden, Yahudiden işkence, eziyet. Lakin cennete gittiğinde her şeyi unutan bir mutluluk. Tercih yapmak zorunda herkes. Ya bu Allah rızası için deyip her şeyini feda edeceksin, ya da kuruş kuruş Allah'tan kaçıracaksın, ebedi cennet kaybedeceksin. Kardeşler, en büyük gerçeklerden bir tanesi sadece imtihan için bu dünyaya geldiğimiz gerçeğidir. Ve bu imtihan için geldiğimiz dünyada bizi Allah gönderdi. Allah'tan başka hiç şikayet edecek kimsemiz yoktur bizim. Kime dert anlattıysam sadece bir bardak tuzlu su içmişimdir. Derdimi kaynanama anlattığım zaman, derdimi babama anlattığım zaman, derdimi benim gibi fani olan herhangi bir kimseye anlattığım zaman, 3'tü 4 yapmışımdır derdimi. Kendisi de bir dert küpü olan benim derdime nasıl çare olsun? Eğer ben bir gün şikayet edeceksem, o şikayetimi sadece Rabbime yapmak zorundayım. Rabbimin dışında hiç kimsenin bana yapacak bir şeyi yoktur. Bir gün Taif'te taşlandığında, çocuklar kendisini taş yağmuruna tuttuğunda, dönüp çocuklar ne yapıyorsunuz, ben sizi kurtarmak için gelmiş bir peygamberim bile dememişti, hatırlıyor musunuz sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Mübarek ayakları kanlar içerisinde kaldığında oturduğu yerde ne dedi? Rabbim, sen beni gönderdin, beni kime bıraktın? Yalnızlığa mı terk ettin? Düşmanlarımın eline mi beni bıraktın? Ama her halükarda şikayetim sanadır Rabbim dedi. 10 yıl sonra Taif'e muzaffer bir komutan olarak ordusuyla girdiğinde intikam almayı bile düşünmedi. Çünkü onlardan şikayetçi değildi o. Onlara dua bile etmişti. Öyle bir peygamberin ümmeti 3 gün oğlu yaramazlık yaptı diye beddua edemez. Şikayet edemezsin. Kulu kula şikayet etme. Denizden su içmiş kadar kederine keder katarsın. Sıkıntına sıkıntı katarsın. Niye 30 senedir uğraşıyorsun biliyor musun? Çünkü sen bitir dediğin zaman bitirmeyecek Allah bu imtihanı. Kazandığın zaman bitirecek. Sen inanmalıydın ki Eleysallahu bikafin abde, Allah kuluna yetmez mi diye sorduğunda peygamber, yeter ya Rabbi demeliydin. Kur'an her okuduğunda sana, Allah sana yetmez mi diye soruyor, yeter ya Rabbi demeliydin. Sen belki ilaçlarını kullanacaktın, belki başına yağmur yağmasın diye çatını düzeltecektin, ama her türlü belaya karşı Rabbinden başka şikayet edecek kimsen olmadığını bilmedikçe imtihan kazanamazsın. Kazanamazsın. Emekli olur rahat edersin, ona bir şey diyemiyorum. Evet, daha rahat, daha sessiz bir semte taşınabilirsin, ona da bir şey demiyorum. İyi bir cerrah bulup daha iyi ameliyat da olabilirsin, ona da bir şey demiyorum. Hanımını, eşini boşayıp daha güzel bir eşle, daha zengin bir eşle evlenebilirsin, ona da bir şey demiyorum. Çocuğunu evden atıp dertsiz hale gelebilirsin, ona da bir şey demiyorum. Lakin 3 günlük rahat olduğunu da bilmen gerektiğini söylüyorum. Bıktığın çocuğundan 3 günlük dünyada kurtulursun. İllallah ettiğin hastalıktan 3 günlük dünyada kurtulursun. Allah keyif sürmek için gönderseydi, henüz dünya yokken,

Sadece cennet vardı. Sadece Allah-u Teala'nın arşı vardı. Ve orada Muhammedun Resulullah yazıyordu. Adem yaratılmadan cennetin kapısında Muhammed yazmıştı bir defa. Buna rağmen ölümü bile rahat bir ölüm olmadı sallallahu aleyhi ve sellemin. Kıvrana kıvrana öldü. Abdullah İbni Mesud yanına yanaştı da son üçüncü gününde. Çok mu eziyet çekiyorsun ya Resulallah dedi. Sizden iki kişinin çektiği kadar eziyet çekiyorum buyurdu. Sonra da döndü dedi ki ama bu son. Ama bu son dedi. Neden? Çünkü eziyet çekip eziyetsizliği kazandı. Henüz Adem yaratılmadan, Adem'in en son çocuklarından bir tanesinin adı cennette yazdığı halde, Muhammed cennete yazılmış bir isim olduğu halde, huzur içerisinde bir emekli ölümü yaşayamadı. Şöyle bir emekli olup, bahçede torunlarıyla beraber 3 gün geçiremedi bu dünyada. Çünkü dünya torunlarla, gelinlerle, komşularla çay içme yeri değil, öyle aldanma yeridir. Veya onlara aldanmama yeridir. Sevdiği kullarını Allah böyle imtihan etti. Eziyetleri hep biz sıkıntı olarak gördük. Yanlış. Eziyetler çocuklarımızdan, fakirlikten, devletlerden, Yahudi'den, Siyonist'ten, fakirlik, hastalık, her türlü bizim dert olarak bildiğimiz her ne varsa o dertlerden çektiklerimizi Rabbimizin imtihanı olarak görmek zorundayız. O zaman kazanacağız. O zaman aslında rahat edeceğiz. Aslında o zaman dertler bitecek. Biz fakirlikten muzdariptik. Zannettik ki paramız olsa öyle bir rahat edeceğiz ki parası olanlar fakirlik günlerini arar oldular. Düşünemedik ki fakirlik kendi türünde bir imtihan. Zenginlik kendi türünde bir imtihan. Çocuksuzluk kendi türünde bir imtihan. Çocuk kendi türünde bir imtihan. Delikanlılık imtihanı, ihtiyarlık imtihanı. Her gün bir imtihan pozisyonundayız. Bunu böyle düşünmemiz gerekiyordu. Başımıza gelen dertlere anlam veremedik. Zannettik ki hep Müslümanları bu dertler buluyor. Elbette hep Müslümanları bulacak. Çiftçi toprağı kazar. Kayaları niye kazsın ki? Traktör kayalarda dolaşmaz. Çünkü kaya münbit değildir. Kayanın yapacağı bir şey yoktur. Ne yağmur çeker, ne ot bitirir. Topraktır. Üstüne ekim yapılıyor. Topraktan doyulacak malzeme bekleniyor. Onun için toprak sulanır, toprak kazılır, toprak emek görür. Kafirin herhangi bir sınavı, herhangi bir derdi, herhangi bir emeği yoktur. Bunun için mümin abisinden dert görür, dayısından dert görür, amcasından dert görür. Gözünü açtığı her yerde karşısına dikilmiş bir düşman göz görür. Çünkü mümin sınav halindedir. Kafire Allah amcanla nasıldın mı diyecek? Dayınla nasıldın mı diyecek? Hanımınla iyi geçindin mi diyecek? Sabah namazına kalktın mı diyecek? Kafire sorulacak bir soru var mı? وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ dememiş miydi Kur'an? Kafirlere herhangi bir soru sorulmayacak dememiş miydi? Bu kaya 10 senedir hala incir ağacı bitirmedi denir mi hiç? 100 sene sonra da kayada incir ağacı büyümeyecek. Onun için öyle bir beklenti de yok. Ama mümin üzerinde 1001 beklenti var. Adem'in çizgisinden devam edip etmeyeceğini Allah görmek istiyor. Bizi niye imtihan ediyorsun mu diyeceğiz Rabbimize? Hayır, biz hazırız. Evde çoluk çocuğumuz, eşimizden işkence görmeye hazırız. Sokağa çıktığımızda başımıza taş atılmasına hazırız. Eğer bir gün yürüdüğümüz sokaklarda üstümüzü kanatacak kadar taş yağmuruna tutulursak, bir ağacın altında oturduğumuzda nedir bu çektiğim ya Rabbi mi diyeceğiz?
Hayır. Ne diyeceğiz? Sen razı olduktan sonra Rabbim bu taşlar önemli değil diyeceğiz. Sen yeter ki razı ol demek zorundayız. Örnek o. Ya da kafirlerin tercihidir tercih. Burada rahat edeyim, orada ne yaparsan yap. Bu tercih kafir tercihidir. Hayır. Burada bana istediğini yap, orada beni rahat ettir ya Rabbi demek zorundayız. Bunun için biz bunaldığımızda Rabbimize yönelmek zorundayız. Bütün şikayetlerimiz Rabbimize yapılacak. Eğer Rabbime şikayet edersem, o beni bilir, anlar. Bana çare olacak tek güç odur zaten.

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: Biz bizi niye imtihan ediyorsun mu diyeceğiz Rabbimize? Hayır. Biz hazırız. Evde çoluk çocuğumuz, eşimizden işkence görmeye hazırız. Sokağa çıktığımızda başımıza taş atılmasına hazırız. Eğer bir gün yürüdüğümüz sokaklarda üstümüzü kanatacak kadar taş yağmuruna tutulursak, bir ağacın altında oturduğumuzda nedir bu çektiğim ya Rabbi mi diyeceğiz? Hayır. Ne diyeceğiz? Sen razı olduktan sonra Rabbim bu taşlar önemli değil diyeceğiz. Sen yeter ki razı ol demek zorundayız. Örnek o. Ya da kafirlerin tercihidir tercih. Burada rahat edeyim, orada ne yaparsan yap. Bu tercih kafir tercihidir. Hayır. Burada bana istediğini yap, orada beni rahat ettir ya Rabbi demek zorundayız. Bunun için biz bunaldığımızda Rabbimize yönelmek zorundayız. Bütün şikayetlerimiz Rabbimize yapılacak. Eğer Rabbime şikayet edersem, o beni bilir, anlar. Bana çare olacak tek güç odur zaten. Ben susadıkça tuzlu su içemem, hararetim artar. Bunaldıkça, terledikçe güneşin altına gidemem, güneş beni daha fazla terletir. Gölge bulmam lazım. Tek gölge arşın gölgesidir. Onun dışındaki bütün gölgeler hararetlidir, bunaltır, çökertir, kahreder. Kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi çok ciddi sözleriyle uyardı. Biz bu sözleri dikkate almıyoruz. Almamız lazım. Ne buyurmuştu? Buhari'nin ve Müslim'in rivayet ettiği hadisi şerifi bugünkü dersimizin ilham kaynağıdır. Buyuruyor ki, mümin buğday başağı gibidir. Rüzgar onu bir bu tarafa bir bu tarafa savurur. Fırtına gelir savurur yere yatar. Rüzgar geçti mi kalkar gene. Hasat zamanı da buğday olur çıkar buyurdu. Kafir çam ağacı gibidir. Hiçbir rüzgar onu devirmez. Bir baltayla işi biter yalnız. Hep dik durur kafir. İşkence görmüyor. Eziyet görmüyor zannedersin. Bir fırtına veya bir baltalık ömrü var. Buğdayı rüzgar kuzeyden esince güneye yatırır. Güneyden esince kuzeye yatırır. Üstünden tavuk geçer sağa düşer sola düşer. Ama mahsul zamanı geldi mi, hasat zamanı buğday olur çıkar. Eğilip büküldükleri başa zarar vermez. Çam hiç eğilmez. Eğildi mi gider çünkü. Mümin böyledir. Çocuğundan bir dert görür o tarafa yatar. Eşinden dert görür bu tarafa yatar. İşinden atılır dert görür oraya yatar. Orada düşer burada düşer. Orada düşer burada düşer. Rabbinin huzuruna dimdik gider. Hasat zamanı, hasenatın, seyyiatın tartıldığı gün, o düşüp kalktıklarından zarar görmediği ortaya

çıkar. Dolu dolu tanelerle Rabbinin huzuruna gider. Ama koca koca ağaçlar, onları hafif rüzgarlar yere yatırmaz. Ama ecelleri gelince yere yatarlar ve hiçbir mahsul vermezler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tarif ettiği mümin budur. Kardeşler, komşu sabah namazı değil, cuma namazı da kılmıyor. Evlerinde mutluluktan uçuyorlar. Mobilyalar değişiyor. Çocuklar anneciğim babacığım diye hitap ediyor. He, ne mutlu bir aile diye düşünüyorsun. Halbuki peygamber sana öyle tarif etmemişti aleyhissalatü vesselam. Ne diyor? Allah bir kulu sevdiği zaman üstüne dert yağdırır. Dert yağdırır. Eğer bir kulu da gözünden düşürdüyse onu dertsiz hale getirir ki aklını başına toplama fırsatı bulmadan ahirete gelsin, ondan tam intikam alsın. Eğer Allah sana muzdarip olacağın bir eş vermeseydi, sen teheccüde kalkıp "Ya Rabbim bana yardım et" demeyecektin. Allah sana iş güçte sıkıntı vermeseydi, sen sabah namazında oturup iki rekat namaz kıldıktan sonra "Şöyle bir Kur'an okuyayım, içim rahatlayıp" demeyecektin. Allah seni kendisine yaklaştırmak için sana dertler verdi, "Koş gel" diye. Peygamberlerini çok sevdiği için çok dert verdi. Veli kullarını çok sevdiği için onlara biraz daha dert verdi. Ama hiç kendisine yakın görmediğinin üzerinde hiç yatırım yapmadı Allah. Onlar kuş sütüyle beslendi gittiler. Ama nereye gittiler? Ebedi kalacakları cehenneme gittiler. Mümin ebedi kalacağı cennet için 3 gün zindanda kalsa ne olur? 3 gün aç kalsa ne olur? 4 gün dayak yese ne olur? Çöpçülük yapsa ne olur? Niye bunalsın ki? 3 gün bu. Koca bir dünyayı görmek için 9 ay anne karnında kalmak gerekmiyor mu? Buralar karanlık diyebilir misin? Eğer oralar karanlık diye erken çıkmaya kalkarsan kapkaranlık bir çukura koyarlar, mezara koyarlar seni. Beklersen 9 ay aydınlık bir dünyaya çıkarsın. Dünya ahiret için doğmak üzere geldiğimiz bir yer. Sabredip şu fani dünyanın işkencelerine, eziyetlerine sabredersek, çocuğumuzdan, akrabamızdan, patronumuzdan, komşumuzdan, arkadaşımızdan, dava arkadaşımızdan gelen sıkıntılara sabredersek, bunları Allah-u Teala'nın bir imtihan sebebiyle bana gönderdiğini bilirsem benim için sıkıntı yok. Ben kazanılabilecek en önemli yeri, Allah'ın rızasını kazanayım, ömrüm hapishanelerde geçsin. Yusuf kaybetti mi zindana girdi diye? İbrahim ateşe atılınca kaybetti mi? Kim kaybetti Allah'ı tercih ettiği halde? Allah'ı tercih eden Yunus kaybetti mi? Allah'ı tercih eden Musa kaybetti mi? Allah tarafından olup kaybetmek yok. Ama dertsizlik istemek, sıkıntısızlık istemek veya çareyi Allah'tan başkasında aramak olduğu gibi sıkıntıdır zaten. Hem buralardaki sıkıntına Allah sıkıntı katar, çünkü sen susamıştın, bir bardak tuzlu su içtin, deniz suyu içtin sen. Derdine dert kattın, hararetine hararet kattın. Halbuki sen derdini, o derdi yazan kaderin sahibine arz etmeliydin. Demeliydin ki "Rabbim, bana 3 çocuk verdin, 3'ü de başıma bela oldu. Anneleri de başıma bela oldu. Babaları da başıma bela oldu. Bana filanca dert oldu. Ben her derdimi sana şikayet ediyorum Rabbim" demeliydin. Allah da görmeliydi ki bu kul gücü tanıdı, sahibini tanıdı, kazandı. Eyüp aleyhisselam senelerce yatağında kıvrandı da "Beni niye hasta ettin ya Rabbi" mi dedi? Hayır. "Bana şifa ver" demeye bile utandı Allah'tan. Da ne dedi? "Rabbim, sen Erhamur Rahim"

İnsin, ben bu yatakta kıvranıyorum dedi. Anladı Allah ne demek istediğini. Anladı. Edebi Allah'ın hoşuna gitti. O terbiye Allah'ı memnun etti. Yıllar sonrasında sağlam bir vücuda tekrar kavuştu.

ettim. Alkol mü tükettim? Zina mı ettim? Sarhoşların dik dolaştığı bir dünyada beni ne hale getirdin? Senin vefan bu mu? Sen ibadet edene böyle mi yapıyorsun? Hep bu Siyonistler Müslümanları eziyor. Niye bunlar birbirine kırılmıyor? Deseydi kaybetmiş olacaktı. Neyi kaybetmiş olacaktı? Allah'ı. Onlarsa, Allah'ın dostlarıysa, Allah benimle olsun, her şeyi kaybedeyim düşündüler. Bunun için kardeşler, biz Allah'tan gelen musibetleri bir tokat olarak kabul ederiz. İkaz olarak kabul ederiz. Hamd ederiz. Bir musibet daha gelirse yine hamd ederiz. Eğer başımızda dertler çoğalırsa anlarız ki Allah birinci barajı geçtik, bir baraj daha koydu önümüze. Eğer birinci barajı geçemeseydim rahat edecektim. Ama nerede rahat edecektim? İmtihana gerek yoklar bölümüne konduğum için rahat edecektim. Düşünün, bir memurluk sınavında bir genel imtihanı alıyorlar. O imtihanda bir puanı tutturanlar bir imtihana daha çağrılıyor. O imtihanda o puanı tutturamayanlar, siz evinize gidebilirsiniz deniyor, evine gidiyorlar. Şimdi ikinci imtihana çağrılanlar, tüh be, şu hale bak ya, bir daha çalıştıracaklar bizi mi diyorlar, oh be bu imtihanı kazandık mı diyorlar. Halbuki daha ağır, sözlü bir imtihana çağrılıyor, onun üç katı ağır bir imtihana çağrılıyor. Ama mutlu oluyor bundan. Neden? Çünkü birinci imtihanı kazanmaya işaret ediyor ikinci imtihan. Sen bir daha sözlü mülakata gerek yok denseydi ebedi memurluk hakkını kaybedecektin. Ben çocuklarımla uğraşırken o yetmemiş gibi başka bir afet kapımı bulduğunda niye mutlu olmuyorum Allah beni tercih etti imtihan için diye. Rabbim sen ki beni imtihana layık gördün. Sen ki beni imtihan üstüne imtihana atlattın. Sen ki beni o çukurdan bu çukura atıyorsun. Demek ki kapından atmadın. Bu bana yeter nimet olarak. Kaç yıl sürecek ki çektiğim bu işkencem benim? Sürse sürse 100 yıl sürer. Sürsün 200 sene sürsün. Ama Rabbimin huzurunda değil bir saat, bir göz açıp kapatıncaya kadar cemalullah'ı görmeye değmez mi 100 sene hapis hayatı? Değil cennetin ömür boyu 1 sene, 1000 sene kalınması, işte 500 sene kalınması, bir bardak Havz-ı Kevser'den içme uğruna şu dünyada 100 sene zehir içmeye değmez mi? Değdiği için peygamberler buna katlandılar. Allah dostları bunun için bu eziyetlere katlandılar. Kardeşler, eğer imtihan üstüne imtihan bize geliyorsa, bir sıkıntı bitmeden öbürünü Allah gönderiyorsa, bunu seçilmişlikten dolayı mutluluk kaynağı olarak bilmemiz lazım. Evet, başımıza gelen dertler, sıkıntılar, musibetler gelmesin diye de gayret ederiz. Biz Allah'tan bela istemeyiz. Bela gelmemesi için uğraşırız. Evimizin çatısını sağlam yaparız yağmur yağmasın diye. Buna rağmen bir gün ıslanırsam bu Rabbimin rahmetiydi derim. Enayi değiliz. Akılsız değiliz. Ama aklımızı veya ferasetimizi sadece bu 3 günlük hayat için kullanmayız. Düşünürken ufukları düşünürüz. Cenneti düşünürüz. Sonsuz hayatımızı düşünürüz. Ben bir saatliğine cehennemden kurtulayım. Beni parmaklarımdan tavana assınlar. Böyle düşünüyor olmam lazım. Evet, akılsızca gidip tuzağına düşerek değil o tuzağın. Ama düştüğüm zaman, ben istemediğim halde, tedbirimi aldığım halde, Allah beni öyle bir şeyle imtihan ederse, o zaman Rabbim der, başka bir şey demem. Meselemiz şu kardeşler, bir, bizi Allah gönderdi, buna zaten itirazımız yok. Biz, Rabbimiz bizi yarattı, kaderimizi o yazdı, bizim için o planladı, her şey ondan, buna iman ettik. Bu imanımız %100 olduğu halde, ondan habersiz, onun izni olmadan, tek bir ağacın yaprağının dahi düşmediğine iman ettiğimiz halde, sonbaharda veya herhangi bir gün

kiraz ağacından. Bir yaprak değil kiraz. Yaprak bile levh-i mahfuzda ne zaman düşeceği, nere düşeceği, hangi saatte düşeceği yazılı olduğu halde düşüyor. Başka türlü düşemez. Buna inandığımız halde beni kuşatan, ümmetimi kuşatan, müminleri kuşatan bu dertlerin kendiliğinden olduğunu, şu veya bu diye basit bir sebepten olduğunu nasıl düşünürüm ki? Bu imanımızın paralelinde her şeyin Allah'ın hükmüyle olduğuna, her şeyi Allah'ın kadir ve muktedir olduğuna inanıyor olmamız lazım. Yani Allah ebediyen kalmak üzere bir Kur'an gönderecek. Sonra onun yarattığı 3 gün 5 gün ömrü olan cılız 2 tane insan bu Kur'an'ı okutmayacağız diyecekler. Allah da bunu engelleyemeyecek. Mümkün mü bu? Olur mu böyle bir şey? Allah okutacağım diyecek de onun yarattığı 2 tane kulu okutmam diyecek. Bu yarışı Allah kaybedecek. La ilahe illallah. Böyle bir şey olur mu? Hayır. Kur'an sussun diyene dil veren de Allah zaten. Firavun'u da Allah yarattı. Musa aleyhisselam'ı da Allah yarattı. Düşmanını da Allah yaratıyor. Onun gücü, kuvveti, kudreti bu işte. İblise ben mi hayat verdim? Ben mi gözün görmediği yerde damarlarda dolaş dedim iblise? Kim iblisi bu hale getirdi? Allah. Kim Yahudi'yi kudurttu? Allah. Yahudi kudurmasa, iblis olmasa, o zaman teheccüdlerde kalkıp ibadet eden kullarına niye sevap versin ki Allah? Rampalarda yalpalamayan, zor günlerde yıkılmayan, Yahudinin baskısına, şeytanın fitnesine rağmen Kur'an'dan yana tavır koyanlar sevap kazansın diye Allah onları yarattı. Şeytan olmasa nereden sevap kazanacaktın sen? Şeytanın 1001 fitnesine, Yahudi medyasının 1001 rezaletine rağmen 21 yaşında bomba gibi delikanlı, fitneye, fucura, zinaya ve zina türü şeylere bulaşmadan yürüdüğü için Allah ona arşın gölgesini müjde ediyor. O Yahudi medyası olmasaydı, onlar kışkırtmasa, televizyonlar olmasaydı, o delikanlı o sevabı nereden kazanacak, arşın gölgesini nereden bulacaktın sen? Kıymeti bilinmesi gereken belalar bunlar. Sen nereden cihat sevabı kazanacaktın? Neyle sana Allah cenneti verecekti? Kara kaşından dolayı mı cenneti verecekti? Bu dağlar olmasa bu tünelleri yapıp para nasıl kazanacaktı bu tünelciler? Düz yolda herkes yürüyor zaten. Bu tünelleri kazdığımız için biz maharet sahibi olduk. Hayır, biz iman ediyoruz ki her şeyi Allah yaratıyor, düşmanını da o yaratıyor, güç kuvvet onun elindedir. Dileseydi Allah, dileseydi ne şeytanı yaratırdı, ne Firavun'u yaratırdı, ne Karun'u yaratırdı, hiç onları kudurtmazdı. 10 binlerce kulunu dünyaya gönderirdi, kılın biraz namaz gelin derdi. Kılın biraz namaz gelin mi dedi? Hayır, namaza karşı direnin gelin dedi. Çünkü ben kıl diyorum, şeytan kılma diyecek, iş güç kılmanı engelleyecek, buna rağmen cemaat kaçırmayacaksın, buna rağmen sabah namazı kaçırmayacaksın, Allah görecek ki, heh, gel bakalım, gel. Sen imtihan ettin, imtihan oldun, çok güzel. Ne imtihan oldun? Hiç hastalık yok, çocuk sıkıntısı yok, fakirlik sıkıntısı yok, babandan kalan dairelerin kirasıyla zaten yaşıyorsun, turp gibi sağlam vücut. Sen niye gönderildin ki bu dünyaya? Niye gönderildin ki? Kalp krizi yok, böbrek sıkıntısı yok, astım yok, bronşit yok. Niye geldin? Niye geldin? Düz yolda yarış olur mu? Yarış rampalarda olur, yokuşlarda olur. Yokuşlarda susamak senin kaderin. Kaçamazsın bundan. Biz Rabbimize şikayetten başka hiçbir melceğimiz yoktur. Son noktamız Rabbimizdir. Rabbim der, çaremizi hallederiz. Sonra gün yüzüne çıktığımızda hiçbir şey olmamış gibi gözyaşımızı sileriz. Akşam seccademde Rabbimle baş başa kaldım mı sayar dökerim. Bu böyle oldu, bu böyle oldu.

oldu, bu böyle oldu ya Rabbi derim. Sabahleyin işime dönerim. İşimde gene çeklerim ödenmediği zaman, en yakın arkadaşım benden aldığı borcu geri getirmediği zaman, döner gelirim akşam, Rabbim sana iman eden kulların da bana eziyet ediyor, yardım et ya Rabbi derim. Öbür gün başka türlü bir azapla karşılaştığım zaman, başka bir imtihanla karşılaştığım zaman, yine Rabbime sığınırım. Geçerim seccademin başına, açarım ağzımı, yumarım gözümü, çünkü Rabbim beni dinliyor. Onun dışında beni dinleyen yok zaten. Hem çay içer hem dinliyor numarası yapar sana. He, Allah sabır versin der, geri gönderirler seni. Beni dinlerse Rabbim dinler. Dinlerse o dinler, yardım ederse o yardım eder. Ondan başkası bana yardım edemez. Kimin kapısını vurduysam, ya açar ya açmazlar. Açsalar da Allah sabır versin der, geri gönderirler. O öyle değil. Şu kadar ki, bunu bana niye verdin demek yok. Verdin, eziliyorum, yardım et bana ya Rabbi demek var. Yardım istemek için, şikayet etmek için değil. Ama biz biliriz ki ondan başka kapımız yok zaten. Şimdiye kadar kimin kapısına vurduysak o bizi sadece oyalamıştır. Kendi kendimizi de zaten oyaladık. Ben kendim hallederim bu dertleri düşündüğümüzde de halledemedik. Derdi derinleştirdik daha fazla. Kardeşler, biz niye Allah'a iman ediyoruz? Bu imanın bir bedeli olmayacak mı? Sınamayacak mı Allah bizi? Yormayacak mı bizi? Hani doktora gidiyorsun, kalbin sağlam, sağlam, sağlam doktor. Bir bakalım şu bantta, bir yürü bakalım diyor. Seni bir banta koyuyor. Yürüyorum doktor diyorsun. Biraz daha hızlandırıyor. Yürüyorum diyorsun. Biraz sonra küt düşüyorsun yere. Hani sağlamdın sen? Öyle cumadan cumaya gitmekle imtihan mı olur? Sabah namazına camiye gitmekle imtihan mı olur? Doğurduğun gırtlağına sarıldığı gün imtihan olur. Sen birisini sadakanla, yardımlarınla büyütürsün, beslersin, büyütürsün, beslersin. Gelir senin kızına zina yaptı diye iftira eder. O gün imtihan olursun. Ebu Bekir'de olduğu gibi. Ebu Bekir nasıl imtihan oldu? O girdiği yüksek makamlara rağmen, kendi eliyle beslediği, sadakasıyla büyüttüğü adam, kızı Ayşe için zina yaptı dedi. Tuttu, kendi ellerimle beslediğim bu adam, benim kızıma iftira etti, ona bir kuruş yok bundan sonra dedi. Ayet indi, ne dedi? Allah affetmenizden hoşlanır, niye affetmiyorsunuz dedi. Meğer ki o da imtihanmış. Ama kazandı. Tamam dedi. Ölünceye kadar benim garantimde, affettim gitti dedi. Yeter ki Allah da beni affetsin. Öyle sabah namazına gitmek yeter mi? Yüzünden Kur'an okumak yeter mi? Ramazan'da mukabele okumak yeter mi? Her gün bir imtihana hazır ol. Hacca gidersin. Haçta imtihana hazır ol. En ağır imtihan zeminine, en kaypak imtihan zeminine gitmişsin. Orada Allah bütün günahlarımı affediyor. Bak Kur'an öyle mi diyor? Bütün günahlarını affediyor diyor, ama sonra ne diyor? Kim o topraklarda içinden bir kötülük geçirirse elim bir azabı tattırırız ona buyuruyor. Hacının ayağına basmak değil söylediği Kur'an'ın. Nereden söz ediyor? Hacının ayağına basayım mı diye düşündün mü azaba müstahak oluyorsun. Bunun için İbni Abbas, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğlu, ashabın büyüklerinden, ömrünün son 10 senesini Taif'te geçirmiş. Demişler ki Mekke gibi mübarek bir yer olduğu halde, burayla ilgili hadisleri sen bize anlattığın halde niye Taif'e gidiyorsun ki? Siz ne zannediyorsunuz demiş. Orada her namaz 100.000 yazılıyor. Düşündüğüne bile günah yazıyor Allah. Ömrümün sonunda niye günah kazanayım demiş. Çekmiş gitmiş. Anlayış bu. 40 gün orada kalan hacı rahat ettiğini zannediyor. Haccını yap, uzaklaş diye ne gerek? Yanlış düşünsen, yanlış görsen bile başına bela alır. Oranın imtihan süreci o. Orada o imtihan var. Kardeşler, meselenin özeti şudur. İmtihan için geldik. Keyif için cennete gideceğiz inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

Hayat Rehberi. Hazırlayan ve sunan Nurettin Yıldız.

0: Hayat rehberi sona erdi.
1: www.yıldızefem.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

Şimdi ben Filistin'im, sahip çıksana. Çünkü ben peygamberin emanetiyim sana. Hep zulmü alkışlayan ellerini açsana. Ben kan kokan toprağın en naçar yeminiyim. Eğilmeyen başım ben, ben miracım, müjdeyim. Filistin'le bir duayım şimdi ben, senin çaresizliğe terk ettiğim.

Ey beni sonsuz keremiyle yaratan merhametli Rabbim, beni günahlarımın utancından kurtar. Ey Rabbim, senin aff ve mağfiretini bekliyorum. Apaçık görüyorum ki senden başka sığınak ve dayanak yok. Günahların

çirkin yüzünden, hataların korkutucu şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle sana sesleniyorum. Verdiğin nimetlerden dolayı her şeyin sana borçlu olduğu Rabbim, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Yerimi genişletti. İlahi, senin rahmetin sığınağımdır. Ve alemlere rahmet olan sevgili Resulün, senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Ey keremiyle beni yaratan, rahmetiyle beni terbiye eden Rabbim! Senin kapına gelmiş olan ben, hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem efendisinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra pişman olmuş, sana dönmek istiyor. Kuşku ve her türlü manevi hastalıklara tutulmuş, senden deva istiyor. Çünkü sen Rahman ve Rahim'sin.

Ey efendim, kendi güç ve kuvvetimden senin güç ve kudretine sığınıyorum. Beni kendi güç ve kuvvetime güvenmekten koru. İlahi, günahlarım ve hatalarım için beni azarlama. Çünkü sen kitabın Kur'an-ı Kerim'de buyuruyorsun ki, onlar af dilenirken Allah onlara azap edecek değildir. Beni hüzünlerimden kurtaracak ve sevinçlere ulaştıracak olan yalnız sensin. Güldüren de sensin, ağlatan da sensin. Hastalıklardan kurtarıp sıhhat ve afiyet veren de sensin. Ey Rabbim, sana sığınıyorum. Benim her türlü kötülüğümü bağışla. Öyle ki beni sorguya çekeceğin hiçbir şey kalmasın. Ey hiçbir şey yokken var olan, ey her şeyi ve herkesi emri altında bulunduran Allah'ım, sana sığınanları koru. Ey nurların nuru, ey sırları bilen, ey gece ve gündüzü döndüren, ey izzet sahibi, ey günahları affeden. Kapına geldim, beni bağışla, beni bağışla Rabbim, beni bağışla.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: İşte bizde anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde Yıldız Efendi. Yok bizde, yok. Yok bizde Yıldız Efendi.
1: Kardeşlerim, muazzez müminler, kainatta muazzam bir nizam var. Eşya ve hadise Allah Azze ve Celle'nin takdir ettiği ölçüler dahilinde cereyan ediyor. Biz de buna iman ettik, iman ediyoruz. Kadere inanıyoruz. Yani ezelde Allah Azze ve Celle neyi nasıl olmasını takdir ettiyse Cenab-ı Hakk'ın ilmine muvafık bir halde onlar vakti geldiği zaman olacaklar, biz buna kesin bir şekilde inandık, akidemiz bu hal üzere. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle iman etmeyi bize telkin ediyor. İmanı tarif ederken buyuruyorlar ki el imanu en tu'mine billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi vel yevmil ahir ve tu'mine bil kader hayrihi ve şerrihi. Yani Allah'a, meleklere, peygamberlere, ahirete, kitaplara iman edeceksiniz. Sonra kadere inanacaksınız. Hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna bütün varlığınızla, benliğinizle teslim olacaksınız. Kadere iman. İmanın esaslarından yoksa imanınızın bir rüknü yok buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerim, kadere iman etmek, eşya ve hadisede Allah Azze ve Celle'nin mutlak ve muhakkak tasarruf yetkisine sahip olduğunu kabul etmek demektir. Kur'an-ı Hakim bize böyle bir imanı telkin ediyor. Yani Cenab-ı Hak biliyor, bildiklerini levh-i mahfuza yazdı. Sonra diliyor, dilediği gibi yaratıyor. وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكْ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَٰلِكْ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّب۪ينَ. Yani karınca, karıncadan daha küçük, karıncadan daha büyük. Neler varsa hiçbir şey Allah'ın bilgisi dahili dışında olamaz. مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا. Yani bu kainatta, sizin dünyanızda, yeryüzünde neler oluyorsa, hangi musibetler başınıza geliyor, gelecekse Allah Azze ve Celle sizi de kainatı yaratmadan önce de tamamını levh-i mahfuz, yani o kitabına yazdı, kitabına yazdığı gibi oluyor. Sonra diliyor وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اِنْ يَشَاءَ اللّٰهِ. O dilemeden siz dileyemezsiniz. O adımlarınızı atmayı murad etmeden adımlarınızı atamazsınız. El insanu kadirun bi kudretillah. İnsan Allah'ın kudretiyle kuvvet sahibidir. El insanu muridun bi iradetillah. İnsan Allah'ın iradesiyle bir şey dileyebilir. Yani insan irade-i cüziyeye sahip, kainatın sahibi ise bütün iradeleri, cüzeyi oluşları kuşatan irade-i külliyenin sahibidir. Ve Cenab-ı Hak diliyor, dilediğinde yaratıyor. Onun yaratması ilmine muvafık. Onun yaratması levh-i mahfuzda yazdığına muvafık. Yani siz

neslinizden, soyunuzdan belki binler yıl sonra kimler gelecek? Kimler nerede yaşayacaklar? Nerede ölecekler? Allah Azze ve Celle tamamını levh-i mahfuza kaydetti, kaydettiği gibi olacak. Kimler camiye, kimler meyhaneye gidecek? Bunların tamamı yazılı. Fakat Allah Azze ve Celle yazdığından dolayı insanlar meyhaneye ya da camiye gitmez. Cenab-ı Hak ezeli ilmiyle kimin kendi iradesini kullanarak camiye gideceğini biliyor ya da meyhaneye gideceğini, bildiklerini önceden yazıyor. Nizam tahakkuk etsin diye. Yani Allah Azze ve Celle insanları, mahlukatı icbar etmiyor. Onların iradeleri var. Kendi iradelerini kullanacaklar. Fakat kainatın sahibi ezeli ilmiyle bütün bunları takdir ediyor. Şimdi kardeşlerim, usul tanımayanlar Efendimiz Aleyhisselam'a kendi mealleri kadar onun sünnetine itibar etmeyenler kaderi reddediyorlar. Bu dini Allah Resulü mü bilir, onlar mı bilir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem size imanı tarif ederken en tu'mine bil kader hayrihi ve şerrihi buyurmuş. Kadere de inanacaksınız. Bu da imanın esaslarından buyurmuşlardı. Şimdi onlar kaderi reddediyorlar, inkar ediyorlar. Diyorlar ki bu ümmet şu kadar zaman önce kelam münazaralarını kurdular. Kelam münazaralarında ehli sünnet alimleri değerlerine galip oldular. Sonra aldılar bu milletin eline kader diye bir şey tutuşturdular. Onları kadere, yani zillete mahkum ettiler. Hastalık geliyor, düşman işgal ediyor. Bu ümmet, bu millet, onların iddiası, diyorlar ki kaderimiz bu. Allah böyle yazdı. Bunu yaşamaya mahkumuz. Bu milleti bu kaderden, kadercilikten, bu teslimiyetten kurtarabilmek için kaderi iman alanından, iman tarifinden çıkarmaya mecburuz diye konuşuyorlar, yazıyorlar, çiziyorlar. Allah'a din öğretiyorlar. Kul etuallimûne Allâhe bidînüküm. Allah'a din mi öğretiyorsunuz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a dinini mi öğretiyorsunuz? Hangi hakla Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın iman alanına koyduğu, mutlaka inanmanız gerekir dediği kaderi iman alanının dışına çıkarıyorsunuz? Kardeşlerim, söyledikleri yanlış. Söyledikleri içerisinde doğruları bulma kudretiniz yok, bulamazsınız. Eğer bu millet onların iddia ettiği, iman ettiği gibi kaderci olsaydı, yani düşmanlar işgal etti diye onlara teslim olsaydı, tarih böyle olmayacak. Belki camiler olmayacak. Belki ezan Muhammediler okunmayacak. Belki de ellerinizde Kur'an-ı Hakimler olmayacaktı. Fakat bu ümmet yaşadığı bu coğrafyada 14 asrın 12 asrında dünyaya galip oldular. Abbasilerle, Emevilerle, Selçuklularla, Osmanlılarla kadere inandılar. Medreselerinde Şerul Mevakifi, makasede okuttular. Taftazani'nin Şerhul Akaid'ini okuttular. Kadere iman şart dediler, yoksa iman olmaz dediler. Ama teslim olmadılar. Sultan Alparslan kadere iman etmişti. Üzerine cübbeyi girdi. Ordusundan şu kadar kat büyük ordunun karşısına çıktı. İşte bu cübbe benim kefenim dedi. Yani bu kaderimiz, teslim olalım demedi. Kadere iman etmişti. Fakat Anadolu'nun kapılarını İslam'a açtı. Dedeleriniz medreselerinde kaderi okudular. Kadere iman ettiler. Mohoc'a gittiler. Kosova'ya gittiler. Nivolu'da zaferler kazandılar. Dedenin Sultan Fatih kadere iman etti. İstanbul önlerine geldi. Ya İstanbul beni, ya ben İstanbul'u alırım dedi. Kadere iman etmek onu evinde zillete mahkum etmedi kardeşlerim. Sizin büyük anneleriniz, büyük dedeleriniz, onlar da kadere iman etmişlerdi. Fakat Çanakkale'ye çocuklarını gönderirken dayınız Şıpka'da, babanız Dömeke'de şehit oldu. Dört ağabeyin de Çanakkale'de. Şimdi seni gönderiyorum. Eğer geriye sağ döner, camilerimizin kandilleri söner, ezan Muhammediler susarsa, seni 9 ay karnında taşıyan annenin sütü sana haram olsun diyen kadınlar kadere iman etmişlerdi. Ama evlerine çekilip zillete mahkum olmadılar. Öküzler cepheye mermi

Mi taşırken öldüğü zaman o kadınlar gece yarılarında hayvanların yerine girdiler, kanı arabalarını, topları cephedeki Mehmetçiğe, Muhammedçiğe taşıdılar. Kadere iman ettiler fakat evlerine çekilip teslim olmadılar. Şuna inandılar yani, bizim başımıza ne geliyorsa, ne gelecekse Allah'ın bilgisi, yazgısı dahilindedir. Geliyor, biz bütün bunlara rağmen kuluz ve irademiz çerçevesinde mücadeleye devam edeceğiz. Neden böyle yaptılar? Çünkü Kur'an-ı Hakim onlara kaderi anlatıyor. O en zor şartlarda bile kader onları ayakta kalmaya, direnmeye davet ediyor. Onların okuduğu Kur'an-ı Hakim'de Rabbim Hazreti Musa'dan bahsediyor. Felemma tara el cem'an kâle ashabu Musa inna lemudrakun. Önünüzde deniz, arkanızda Firavun'un ordusu. İşte şimdi Rabbim bu denizi açacak ve karşıya geçeceksiniz. Bunu okuyorsunuz ve belki etrafınızda şu kadar insan var, karşınızda şu kadar büyüklükte bir düşman var. Teslim olmanız gerekir bu adamların anlayışına göre. Ama onlar Hazreti Musa'yı okudular Kur'an-ı Hakim'de. Onlara meydan okudular. İbrahim'i okudular. Nemrut var, dünyanın en güçlü devleti, onu ateşe atıyor yalnız başına. İbrahim kadere iman etti ama Nemrut'a teslim olmadı. Cebrail yanına geldiği zaman sen aradan çekil. Kulna ya naru kuni berdev ve selamen ala İbrahim. İbrahim Aleyhisselam'ı ateşin nasıl yakmadığını gördüler, Kur'an-ı Hakim'den okudular. Yani kadere iman etmek onları Kur'an-ı Hakim'in dünyasına çekti. Kardeşlerim, muhal farz. Kadere iman etmeseniz eşya ve hadiseleri nasıl izah edeceksiniz ki? Eşya olmazların zoru içerisinde, üst üste sorular soru içerisinde. Hadiseye şöyle bir zaviyeden bakın. İki tane çocuk dünyaya geliyor. Birlikte okuyorlar, birlikte çalışıyorlar. Birlikte iş kuruyorlar, evleniyorlar. Sonra çocukları oluyor, yaşlanıyorlar, saçları ağrıyor. İşlerini çocuklarına teslim edecekler. Tam o sıra bir tanesinin bütün çocukları bir kazada vefat ediyor. Diğerinin çocukları hayatta. Şimdi çocukları vefat eden babanın durumu ne? Çocukları dünyada kalan babanın diğerine üstünlüğü ne? Kim onun bütün çocuklarını elinden aldı? Diğer çocuklar, diğer ortağın çocukları neden hayatta? O evine çekilecek, işini onlara teslim edecek ama diğer baba ağlayacak. İmtihandasınız. Yani iki baba da imtihanda. Cenab-ı Hak çocuklarını aldığı babaya, eğer sabredersen Allah Azze ve Celle sana ahirette büyük mükafatlar verecek. Çocukları hayatta kalan babaya, eğer sen bu hale şükredersen çocuklarını kaybeden baba sanki çocuklarını kaybetmemiş gibi onun bütün işlerine koşarsan Allah sana ahirette büyük mükafatlar ihsan edecek. Yok eğer diğer baba evinde ağlarken sen piknikten diğerine koşarsan, villalarına yeni villalar eklersen, kam alırsan dünyadan, zevk-ü sefaya dalarsan, ahiret ona cennet, sana cehennem olacak. İki kişi dünyaya gelir, biri görür, biri görmez. Görmeyenin suçu ne? Görenin üstünlüğü ne? Allah birini görmemekle, birini görmekle imtihan ediyor. Yarın ahiret var. Eğer sabrettilerse, görmeyen sabretti, gören de görme nimetinin karşılığını verdiyse, ikisi de ahirette bunu alacak. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ. Sizin tercih etme hakkınız yok. İşte dünyaya geliyorsunuz. Biri görüyor, biri görmüyor. Birinin çocukları hayatta, diğeri bütün çocuklarının tabutunu taşımış. Allah'a gitmeden onların arkasında ağlamış, gözyaşı dökmüş. Bu hadiseleri
Kader yoksa nasıl anlayabilirsiniz? Nasıl izah edebilirsiniz? Üst üste sorular soru içerisinde geleceksiniz. Kaderi var eden Allah Azze ve Celle'ye teslim olacaksınız. Yani bir trenin içindesiniz. Trenin içerisinde. Raylarına gidecek. Nerede duracak o tren bilmiyorsunuz. Ama trenin içerisinde oturma, kalkma, yeme, içme, dolaşma noktasında muhakkak.

0: yersiniz. Yani trenin bir istasyonu var. Orada duracak ve sizi indirecek. فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ İstasyon sizin ölümünüz. Ölümünüzü ileriye ya da geriye alma yetkiniz de yok, selahiyetiniz de yok. Allah'a imandan, kadere teslim olmadan başka çareniz yok. Kadere inanacaksınız ama bütün umuru Allah neleri emretti, neleri yasakladıysa bunları da harfiyen yapma mecburiyetimiz var. Şimdi onlar kardeşlerim, ehli sünneti kadere iman edip sonra evlerine çekilmekle itham ediyorlar. Böyle bir iftirada bulunuyorlar. Ama aynı adamlar mucizeleri inkar ediyorlar. Peki mucizeleri inkar edip neleri söylüyorlar? Hani Mısır'da şimdi meydanlarda İhvan'dan kardeşlerimiz var. Suriye'de Hama'da var, Dimeşk'te var. Onlar destan yazıyorlar. Onlar izzet abideleri. Onlar kadere de iman ediyorlar. Ama aynı zamanda Rablerinden şehadeti istiyorlar. Ya Mısır cennete dönecek ya da bizi cennetine al Allah'ım diye dua ediyorlar. Peki onlar neden mucizeleri inkar ediyorlar? Hani onlar Mısır'daki delikanlılar Fil suresini okuyorlar. Mekkeliler şehri terk ettiler. Dağa çıktılar. Ebabi Ebrehe'nin ordusu geliyor. Mekkeliler dağlardan şehri seyredecekler. Kabe Ebrehe'nin ordusuyla karşı karşıya. Yıkıldı diye bekledikleri an sema kararıyor, ebabil geliyor, kuşlar geliyor, belki o bölgenin en güçlü ordusunu hak ile yeksan ediyor. Şimdi Mısır'da sokaklarda tanklar var, zalim bir ordu var ve delikanlılar var. Kur'an-ı Hakim'in bu suresi onlara diyor ki, bütün güç ve kuvvetlerin bittiği an Allah'ın kuvveti devreye girer. İnsanlar dağlara çekilince ebabiller gelir. O halde terk etmeyin sokakları. Esed'e, zalime, eşkıya'ya Hazreti Kur'an'ı, imanı çiğnetmeyin. Dün Çanakkale'ye dedelerinizi gönderen ninelerinizin imanı neyse Şam'daki ehli sünnet Müslümanların imanı da odur. Kahire'deki kardeşlerim de aynı Kur'an'a, aynı sünnete iman ediyorlar. Kader var kardeşlerim. Allah emrediyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam onu imanın hududu dahiline alıyor. Kader yoksa iman da yok demektir.
1: www.yıldızefem.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

İzmir için öğle namazı vakti. İzmir için öğle namazı vakti.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Kardeşlerim, muazzez müminler, oyunun bile kuralı var. Eğer oyuncular kurala riayet etmezse, hakem sarı kart, kırmızı kart gösterir, oyun alanı dışına çıkarır. Eğer bir tekvando müsabakasına katıldıysa, o ring alanının dışına çıkmayacak. Büyüklerde mücadele ediyorsa, her round 3 dakika, 3 round orada olacak, duracak. Eğer sonuna kadar ayakta kalabiliyorsa. Nerede artı puan, nerede eksi puan var? Bütün bunlar tayin edildi. Her oyunun kendine göre kuralı var. Adı üzerinde oyun, oyunun kuralı olur da. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Allah Azze ve Celle bizi, insanları ve cinleri kendine ibadet etmek için yarattı. Peki ya o ibadetin, hayatın esaslarını tayin eden Allah Azze ve Celle'nin dininin kuralları olmaz mı? Kaidesi olmaz mı? Adı üzerinde oyun. Oyunun kuralına oyuncular riayet etmeyince, hakem onu alanın dışına alıyor. Hakemler müdahale ediyor. Antrenörler öncesinden anlatıyorlar. Peki ya alimler, arifler, imamlar, mürebbiler? Onlar da insanları ahirete götüren, cennete ya da cehenneme taşıyacak dini mübini İslam'ın kurallarını, kaidelerini, emir ve yasaklarını anlatmakla sorumludur, mükelleftir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hicaz Yarımadası'nda, Mekke'de insanların umudunu yitirdiği bir zamanda, ellerde kelepçeler, ayaklarda prangalar olduğu bir zamanda, yüzlerin, binlerin köleleştirildiği bir çağda, kilisenin, papanın, hahamların sustuğu bir zamanda, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam meydan yerine çıktılar, insanların hak ve hukukundan bahsettiler. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e koşuyorlardı. Delikanlılar geliyorlar. Ebu Cehil'in, Ebu Leheb'in safından ayrılıp geliyorlar. Kadınlar geliyorlar. Genç kızlar geliyordu Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın safına. Ebu Cehil Kur'an-ı Hakim'le mücadele edemeyeceğini anlayınca, "La tesma'u li hadzal Kur'an." Dinlemeyin bu Kur'an'ı dedi. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin okunduğu yerlerde o ortamı manipüle edin dedi. Sesler, gürültüler çıkarın, insanlar Kur'an'a ulaşmasın. Fakat insanların, çocukların, delikanlıların, genç kızların Kur'an-ı Hakim'e muhatap olmasının önüne geçemeyince, bu defa dediler ki, وَاِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا اَوْ بَدِّلْ وَاِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ Onlara bizim ayetlerimiz apaçık, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tarafından okunuyor, tilavet ediliyor. Fakat Allah'a inanmayanlar, ahirete inanmayanlar, قَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا اَوْ بَدِّلْ

Ya Muhammed dediler, bize başka bir Kur'an getir ya da bu Kur'an'ı değiştir dediler. Bu çağda bu ayetleri uygulayamayız dediler. Kur'an'ı evimize, Kur'an'ı hayatımıza, Kur'an'ı devlete uygularsak o zaman insanları sömüremeyiz dediler. قَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا اَتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا اَوْ بَدِّلْ اَوْ بَدِّلْهُ Değiş bunu dediler. Ne diyordu Kur'an-ı Kerim onlara? Kur'an-ı Hakim nazil olduğu zaman kadını insan yerine koymuyorlar. Bir kadının eşi vefat edince o kadın kocasından mirastan pay alamazdı. Babası vefat edince mirastan pay alamaz. Evsin hanımı küçük kızlarıyla Allah Resulü Aleyhisselam'a gelir. Ya Muhammed, ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Eşimi kaybettim. Eşimi kaybedince geride ne kadar mal varsa amca çocukları geldiler. O malı aldılar, dediler ki kadınlar kızlar savaşamaz. Bunlar bu maldan mirastan pay alamaz. Şimdi ben bu kızlarla ortada kaldım. Namusumu, iffetimi nasıl koruyayım ya Muhammed diyen ağlayan bir kadın var. Kilise susuyor, havra susuyor, kilisenin çocukları susuyor ama Hazreti Muhammed susamaz. Ayet geliyor. لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ Erkeklerin nasıl yakınlarından, annelerinden, babalarından, ölenlerden, geride kalan maldan mirasa hakkı varsa, kadınların, kızların da mirastan hakkı var diyen peygamber susamaz. Eğer kadının hakkı çiğneniyorsa, kadın bir yerde eziliyorsa, kilise susar, zangoz susar, kilisenin çocukları susar. Ama alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed Aleyhisselam susamaz. Sonunda bedel ödemek varsa da susamaz. Bakın şimdi Kur'an'a. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا اَوْ بَدِّلْ Ya Muhammed, bu Kur'an elimizdeki malı, elimizdeki yetkiyi aldı. Artık yetim kalan kızları sömüremeyecek. Onların malını alamayacağız. Hayır, olmaz. Bu Kur'an'ı kabul edemeyiz. Bu Kur'an'ı değiş dediler. Ya da bize başka bir Kur'an getir dediler. Onlar bugünkü gibi kendi çaplarında podyumları vardı. Arenaları vardı. O arenalara, podyumlara kadınları çıkarırlar. O kadınlar orada vücutlarını teşhir eder. Oradan para kazanırlardı. Onlara fuhuş yaptırırlar, zorlarlardı, oradan para kazanırlar. Ama Kur'an-ı Hakim onlara وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ Bundan sonra genç kızları, onların güzelliklerini, onların bedenlerini istismar ederek onları arenalara, onları podyumlara çıkarıp erkeklere arz edemezsiniz. Kadın annedir. Cennet o kadının ayakları altındadır. Bundan sonra kadınlar, onları bedenleri üzerinden istismar edilemeyecek deyince geldiler, dediler ki ya Muhammed, ya bu Kur'an'ı değiştir ya bize başka bir Kur'an getir. Susturamayınca manipülasyonlara girdiler. Başka yerlerden geldiler. Başka yerlerden saldırdılar. Zina büyük bir sektör olmuştu. Dünyada, Arap Yarımadası'nda Peygamber Aleyhissalatu vesselam ve enkihul ayama minkum ve's-salihin min ibadikum ve imaikum. Bekar olanları evlendirin ayetini okudu. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذ۪ينَ لَا

يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. Ey İslam'ın gençleri, Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a iman edenler, Ammarlar, Yasirler, Bilaller, gözlerini, kulaklarını haramdan sakınanlar,

Yusuf'a arz ettiği zaman, ey Züleyha, kapıları kapatsan, pencereleri kapatsan da göklerin kapılarını kapamazsın Züleyha diyen, kâle maazallah, ben Rabbime sığınıyorum, beni yoktan var eden Allah Azze ve Celle'ye ihanet edemem diyen Yusuf'a bakın. Hazreti Yusuf gibi iffeti kuşanın deyince peygambere düşman oldular, değiş dediler. Seni dinleyenler, Kur'an'ın bu ayetlerine amenna diyenler, semi'na ve ata'na diyen delikanlılar, artık onlar bizim tuzağımıza gelmiyorlar. Kadınları arz ediyoruz, podyumlara, arenalara çıkarıyoruz. Onlar oradalar. Yine eskisi gibi onları tuzağa davet ediyorlar. Fakat o sokaktan geçmek zorunda kaldıysa eğer senin öğrencilerin, Mus'ab, Sa'd bin Ebi Vakkas, başını kaldırıp o sokağın taşlarına bile bakmıyorlar. Ya Muhammed, bu Kur'an'ı değiş dediler. Ya da bize başka bir Kur'an getir dediler. Hazreti Ayşe radıyallahu anha rivayet ediyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam geldiğinde bir kadın 10 tane erkekle beraber olur. 9 ay sonra çocuğu olur. O 10 tane erkeği davet eder. Hangisi daha zenginse, hangisi hoşuna gittiyse çocuğu alır onun kucağına koyar. O adam o çocuğu kabul eder. Sonra o çocuğun babası o adam olur. Çocuğu ona nispet ederler. Ama şimdi Peygamber aleyhissalatu vesselam Mekke'de, Mekke'nin sokaklarında ve enkihul eyyama minkum ayetini okuyor. Ve la takrabu zina, zinaya yaklaşmayın deyince قَالَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا اَوْ بَدِّلْ bize başka bir Kur'an getir ya da bunu değiş dediler. Olmaz. Ahirete inanmayanlar, ahireti kabul etmeyenler, Kur'an'ın hayatımıza müdahale etmesine sessiz kalamayız ya Muhammed dediler. Kardeşlerim, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam hayatın bütün noktalarına müdahale etti. Kadını

kızlarına, müminlerin hanımlarına söyle. Yudinine aleyhinne min celabibihinne. Sokağa çıktığı zaman dar eteklerle çıkamazlar. Allah kime söylüyor kardeşim? Mümine olana, Müslüman olana, Hazreti Muhammed'e iman edene. Ateiste söylemiyor, dinsize söylemiyor. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a iman edenlere söylüyor. Ya Muhammed, sen bu ayetleri oku. Ya eyyühen nebiyyü. Ey peygamber, kul emir var. Tereddüt etme. Önüne

Ebu Cehiller, Ebu Cehil'in çocukları, kilisenin çocukları, zangoşlar, hepiniz gelin. Ama unutmayın, hepiniz bana tuzak kurun, bana mühlet vermeyin. Fakat şunu bilin ki, ben, sizin de benim de Rabbim olan Allah Azze ve Celle'ye tevekkül ettim. İnni tevekkeltu alallahi rabbi ve rabbikum. Söyle, o Müslüman kadınlar sokağa çıktığı zaman üzerine cilbab alacak. Nedir cilbab? Ma yessuru cemi'al beden. Yukarıdan aşağıya kadının bedenini tek parçada örten kıyafet. Ya çarşaf olacak ya geniş bir pardüsü olacak. Allah'ın ayeti. Allah Resulü Ebu Cehillerin olduğu bir dünyada okudu. Ebu Cehillerin çocuklarının yaşadığı dünyada kıyamete kadar Allahu Ekber diyenler bu ayetleri okumaya devam edecekler. Ebu Cehillerin çocukları, değiştir bu Kur'an'ı. Bize başka bir Kur'an getir deseler de Ebu Bekirler, Ömerler Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini okumaktan usanmayacaklar. Kardeşlerim, Kur'an-ı Hakim delikanlıların hayatına müdahale etti. قُلْ لِلْمُؤْمِن۪ينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَضُوا فُرُوجَهُمْ. Ammar'a, Yasir'e, Bilal'e, Mus'ab bin Umeyr'e, bundan sonra başınızı kaldırıp size haram olan kadınlara bakamazsınız. قُلْ لِلْمُؤْمِن۪ينَ, bunu mümin olanlara söyle, Allah'a iman edenlere söyle, Hazreti Muhammed'e teslim olanlara söyle. Ya kilisede konuşana karışmıyorlar. Papa konuşuyor, rahibeler çarşaf giyiyor, ona özgürlük diyorlar. Be kilisenin çocukları, papaya özgürlük var da Hazreti Kur'an'a özgürlük yok mudur bu dünyada? Hazreti Muhammed'e özgürlük yok mudur? Müminlere özgürlük yok mudur? İnanç özgürlüğü diyordunuz ya, müminler, Müslümanlara konuşuyor Kur'an-ı Hakim. Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme teslim olan gençlere, kul lil mu'minine, mümin olanlara söyle. Gözlerine sahip çıkacaklar. Sonrasındaki ayet, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَضْنَ فُرُوجَهُنَّ. Mümine kadınlara söyle, bu emir zordur, herkes bunu kaldıramaz, herkes bunu anlayamaz. Söyle mümine olan kadınlara, onlar da gözlerini erkeklerden, haramlardan sakınacaklar, namuslarını, iffetlerini koruyacaklar. وَلَا يُبْد۪ينَ زِينَتَهُنَّ, ziynetlerini ortalıklarda saçmayacaklar. Allah'ın ayetleri. Kardeşlerim, ve izâ tutlâ aleyhim âyâtunâ beyyinâtin kâlellezîne lâ yercûne likâ'enâti bi Kur'ânin gayri hâdâ ev beddil. Değiştir bu Kur'an'ı dediler. Bize başka bir Kur'an getir dediler. Çünkü Kur'an-ı Hakim geldiği zaman onlar yetimlerin evine gidiyorlar. Yetimlerin sofralarından onların ekmeklerini alıyorlar. Eğer güçleri varsa babalarını öldürüyorlar. Yetim çocukları orada bırakıyorlar. Ama Medine'de, Mekke'de Peygamber aleyhissalatu vesselam, ene ve kafilul yetimi fil cenne kehateyn, ben ve yetime sahip çıkanlar yarın ahiret günü şu parmak şu parmağa ne kadar yakınsa yetime sahip çıkanlar bana o kadar yakın olacaklar. Ona iman edenler, ona teslim olanlar sokaklardaki yetimleri aldılar. O zaman yetimhaneler yok. Ayşe'nin evinde radıyallahu anha yetimler var. Peygamber aleyhisselamın kerimesi Fatıma'nın evinde yetimler var. Medine'de müminlerin evleri yetimhaneye döndü. İnnellezîne ye'kulûne emvâlel yetâmâ zulmen innemâ ye'kulûne fî butûnihim nâra. Amerika'dan kalkıp Bağdat'ı vuranlar,
yapanlar, Mısır'ı zindana çevirenler, Şam'da müminleri öldürenler, İsrail'le yeni oyunlar Irak'ta kuranlar, yetimlerin sofralarından ekmekleri alanlar, o haydutlar, Kur'an-ı Hakim'e düşman olanlar, dediler ki ya Muhammed bu Kur'an'ı okuma, yetimleri sömürmemize engel oluyor, başka bir Kur'an getir dediler.

0: Ömer, ama okudu Ömer, okudu Ebu Bekir, okuyacak Ömerler, okuyacak Ebu Bekirler, diyecekler ki ya Rabbi, bizim için en büyük şeref İslam'dır. Eğer İslam'a, o şerefe sahip olmamızdan dolayı bizden canımızı istiyorlarsa, o canı ya Rabbi senin yolunda tereddüt etmeden verecek, ama İslam'ı vermeme noktasında vallahi tereddüt etmeyeceğiz ya Rabbi dediler. Azzenallahu bil İslam. Allah bizi İslam'la şereflendirdi. O şerefi, her şeyimizi vereceğiz ama o şeref verilmeyecek. Ebu Bekir efendilerimiz, Mekke'nin sokaklarında süründürülen Bilal bin Rabah, Allahu Ahad, Allahu Ekber derken bu şeref verilmez dedi. Bunun yolunda ölmek şereftir. Bu yolda canları teslim etmek şereftir. Kardeşlerim, Arap büyük ırk demişlerdi. Arap Kureyş'in içinde daha büyük, Kureyş Arap'ın içinde daha büyük demişlerdi. Hacca geliyorlar Araplar, Arafat'ta vakfe ediyorlar, Kureyş Müzdelife'de vakfe ediyor. Üstün ırk olduğundan. فَاِذَا اَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَذْكُرُ اللّٰهِ Artık bundan sonra herkes vakfeyi Arafat'ta yapacak. Kureyş de orada duracak. Bundan sonra insanlar annelerinin, babalarının renginden dolayı diğer insanlara üstün olamaz. يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَاُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ يَتْقَاكُمْ Hepiniz camide aynı safta, Arafat'ta, vakfede aynı safta duracaksınız. Irklar, kabileler sadece birbirinizi tanıyasınız diye. Üstünlük imandadır, İslam'dadır buyurdu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerim, Ebu Zer radıyallahu anh Peygamber aleyhissalatu vesselamın mescidinde. Saat orada, Selman orada, Ömer radıyallahu anh Efendimiz oradalar. Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas'la Selman-ı Farisi arasında bir olay olur. Selman-ı Farisi'ye Sa'd bin Ebi Vakkas kızar. Araplardan nesepler önemli. Sa'd bin Ebi Vakkas orada sorar yanında olanlara. Men abuke der, senin baban kim? Adam söyler babam falan diye. Ötekine sorar senin baban kim falan der. Diğerine sorar, onlar babalarını sayarlar. Ama asıl Selman'a soracak, İran'dan gelen Selman, Selman-ı Farisi Hazretlerine. Der ki Selman men abuke, peki Selman senin baban kim? Selman-ı Farisi radıyallahu anh başını öne eğer, düşünür biraz. Hani İslam geldi, Peygamber aleyhisselam var, bundan sonra kimse ırkımdan, soyumdan, rengimden dolayı beni aşağılamayacaktı. Ama şimdi neden bana peygamberin meclisinde babamı atamı sorarlar? Selman-ı Farisi başını kaldırır der ki Selman bin İslam, İslam'ın çocuğu Selman. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh bu ifadeyi duyunca Sa'd bin Ebi Vakkas'ın yanına gelir. Sa'd der, Kâne Ebi Azizen, benim babam Hattab şerefli bir adamdı. Senin babandan daha onurlu bir adamdı. Ama bil ki bundan sonra ben Hattab'ın oğlu Ömer değil, senin azarladığın Selman'ın kardeşi, İslam'ın oğlu Ömer'im, bundan sonra beni öyle anacaksın. وَاِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا اَوْ بَدِّلْ Onlar, Peygamber aleyhissalatu vesselam, sahabenin, Arap'ın yüreğinden ırkçılığı, bir ırkın diğer ırklara dair üstünlüğü anlayışını söküp aldığından dolayı, ya Muhammed, Kureyş'in izzetini ayaklar altına alan bu Kur'an'ı değiş dediler, bize başka bir Kur'an getir dediler. فَاَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Faizi alanlar verenler bilsinler ki onlar Allah'la, onlar peygamberle savaşıyorlar. O halde ey müminler, faiz bundan sonra kaldırılmıştır. İnsanların parayla emeğini sömürenler, umudunu sömürenler, tefeciler, para tüccarları dediler ki ya Muhammed, sen sömürü sistemimizi perişan ettin. Değiş bu Kur'an'ı, bize başka bir Kur'an getir dediler. Kardeşlerim, bu mücadele kıyamete kadar devam edecek. Onlar diyecekler ki Kur'an kadın anlayışımıza, kadını cinsel bir meta olarak kullanmamıza engel oluyorsa, o zaman değişin bu Kur'an'ı, susturun bu Kur'an'ı ya da keyfimizi bozan bu ayetleri okumayın diyecekler. Bu ayetlerden bahsetmeyin diyecekler. Allah Resulü Aleyhisselam'a demişlerdi ama Peygamber Aleyhisselatu Vesselam bedel ödedi. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum efendilerimiz bedel ödedi. Allah Teala onların yolunu açtı. Onlar Kur'an'ı değiştireceklerdi ama Kur'an-ı Kerim dünyayı değiştirdi. Ebu Ayyub el-Ensari ile İstanbul'a kadar geldiler. Eğer İslam'ın gençleri Allah Resulü Aleyhisselam'a gelen Kur'an-ı Hakim'in ayetlerinin okunması gerektiği yerde susmazsanız, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına, buyruklarına bütün varlığınızla ittiba eder, semi'na ve ata'na, işittik ve itaat ettik, mesele bitmiştir, kapanmıştır ya Resulallah. Ne dediysen emrin, başım gözüm üzere ya Resulallah dediysen, Kur'an'ı değiştirmeyi sana teklif edenlerin kirlettiği dünyayı Kur'an'la değiştirme şerefini Allah sana da ihsan edecek. Senden korkuyorlar. Kur'an-ı Hakim'den korkuyorlar. Çünkü Kur'an yetimin hakkını yiyemesin diyecek onlara. Yetimin malına uzanan ellerini kıracağını bildiğinden korkuyorlar Kur'an'dan. Kur'an'ı okuyanlardan korkuyorlar. Kadınları ekranlarda sömüremeyeceklerini biliyorlar. Kur'an'ın yaşandığı bir toplumda. Onun için Kur'an'la savaşıyorlar. Kur'an-ı Hakim'in ayetlerini okuyanlarla savaşıyorlar. Ama bilmiyorlar ki onların kirlettiği dünyayı Kur'an temizliyor. Onların söktüklerini Kur'an dikiyor. Onların yaraladığı yürekleri Kur'an-ı Hakim tedavi ediyor. Kardeşlerim, Amsterdam'da bir imam kardeşimiz her cumadan sonra 10 yaşındaki oğluyla beraber Hollanda'da Amsterdam'ın sokaklarında dolaşıyor. İslam'a dair küçük bir risale hazırlamış. Önüne kim çıkıyorsa o risaleyi ona takdim ediyor. Bir cuma günü o imam kardeşimiz rahatsızlanır. Şiddetli yağış var, soğuk var. Sokakta kimseler yok. 10 yaşındaki oğlu Kur'an-ı Hakim'i anlatmak. Vel tekum minkum ummetun yed'une ilel hayri ve ya'murune bil ma'rufi ve yenhevne anil münker. Marufu emredecek, münker yanlış, Kur'an'a uymayan neler varsa o yanlışlardan insanları kurtarma mücadelesinde olacaksınız. O çocuk o yola babasıyla beraber baş koymuş. Baba hasta, şiddetli soğuk var, yağış var, sokaklarda insanlar yok. Diyor ki baba, yine çıksak, yine Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı anlatsak, yine Amsterdam sokaklarında Hazreti Kur'an'ı anlatsak. Baba diyor ki evladım, bu cuma yapmasak, bu cuma gitmesek ben rahatsızım. Çocuk ısrar ediyor. Peki baba diyor, bana müsaade eder misin ben gitsem? Peki evladım diyor. Çocuk çıkıyor. Amsterdam sokaklarında ev ev dolaşıyor. O risaleyi bırakıyor, sonra derdini oranın lisanıyla anlatıyor davasını kısaca. En son elinde bir tane risale kalıyor. Bir kapıya geliyor, zili çalıyor ama kapı açılmıyor. Defalarca çalıyor. Sonra kapı açılıyor, yaşlı bir kadın geliyor. Diyor ki neden geldin? Diyor ki Allah seni seviyor. Allah Teala seni cennetine davet ediyor. Kur'an-ı Hakim'e inanmaya, sonra Kur'an'daki emirleri, buyrukları yaşamaya davet ediyor. Gelir misin? Kadına kitapçığı veriyor, geri dönüyor. Ertesi cuma. İmam kardeşimiz namazdan sonra cemaat bir yerde toplanıyor, onlara vaaz ediyor. Arkada kadınlar var salonun arka tarafında. Konuşma bittikten sonra diyor ki, sorusu olanlar varsa buyursunlar. Arkadan yaşlı bir kadın ayağa kalkıyor. Diyor ki, ben Hristiyanım. Eşimi kaybettim. Ailemden kimseler yok, çocuğum yok. Evlenmedim. Güzelliğimizi gençliğimizde sömürdüler. Belli bir yaşa geldikten sonra ailem olsaydı dedim ama ondan sonra çocuk sahibi zaten olamazdım. Eşimi kaybettikten sonra kimseler gelip benim kapımı çalmadılar. Öyle bir hale düşmüştüm ki artık dünyada kimselerin gelip kapısını çalmadı, sevmedi, nefret etti. Hani batıda biri emekli olunca onu toplumda yük görürler. Ölse de sigortadan ona para ödemeseler öyle bakarlar. Ama siz müminsiniz, Müslümansınız. Nineleriniz, anneleriniz yanında yaşlanınca onlara hizmet büyük bir şeref kabul eder. Cenneti onlara hizmette ararsınız. Ama o kadın zavallı bir kadın. Etrafında, çevresinde kimseler yok. Gençliğini, güzelliğini zamanında sömürmüşler. Yalnız kalınca yalnızlığı düşünün. Herkes ondan nefret ediyor, öyle zannediyor. Evinin üst katına çıkıyor. Tavana bir ip bağlıyor. Sehpanın üzerine çıkıyor. İpi boynuna geçiriyor ki zil çalıyor. Tam sehpaya vuracak, ısrarla biri kapıyı çalıyordu. İpi boynumdan çıkardım, kapıya geldim. Baktım ki orada bir çocuk var. Hazreti Muhammed'in öğrencisi sallallahu aleyhi ve sellem bir çocuk. Allah seni seviyor dedi. Allahu ma'ak, Allah seninle dedi o çocuk. O çocuğun verdiği kitabı aldım. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın hayatını okudum. Şimdi buradayım, Müslümanım. Bana sorsalar dünyada en mutlu kimdir diye benim derim. İşte kadınları, yetimleri, ezilenleri, mağdurları Hazreti Kur'an kurtaracağından, o yetimler, o çocuklar, o mağdurlar, ezilenler, onlar Kur'an-ı Hakim'le kurtulacaklar. Onlara haklarını Kur'an-ı Hakim iade edecek. Kadına sen annesin diyecek. Cennet senin ayaklarının altında diyecek. Kur'an-ı Hakim'in bu mesajını duymasınlar diye Kur'an'la savaşıyorlar. Ya bu Kur'an'ı değiştirin ya bize başka bir Kur'an getirin diyorlar. Ama onlar aynı safta toplansalar, Kur'an-ı Hakim'in üzerine gelseler, onların yüreklerdeki yaralarını tedavi etmeye, insanların gönül dünyasındaki açlıkları, o sökükleri dikmeye Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencileri 7'den 70'e devam edecekler. Eğer biz sahabe-i kiram gibi olursak, o Kur'an'la değişirsek, Allah Teala yeniden Kur'an-ı Hakim'le bu dünyayı değiştirme şerefini bize ihsan edecektir.
1: www.yıldızefem.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
0: Kardeşlerim, muazzez müminler. Müminler namazla günde 5 defa Allah Azze ve Celle'ye sıla yaparlar. Oruçla yılda 1 defa 1 ay. Haçla yılda 1 defa Allah Azze ve Celle'ye müminler sıla yaparlar. Fakat dua, o da bir ibadet. Müslümanlar hayatlarının bütün anlarında, bütün zamanlarında dua ile Rableri ile beraber olurlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam "Eddua'u huvel ibadeh" buyurdu. Dua bizzat ibadettir. Müslümanlar dua ederken kendi çaresizliklerini, aciz oluşlarını Allah Azze ve Celle'ye arz ediyorlar. Diyorlar ki ya Rabbi ben bilmiyorum, alim olan sensin. Benim gücümün sınırı var, muktedir olan sensin, her şeye kadir olan sensin. Mümin kendi gücünü, gücünün sınırını bilir. Allah Azze ve Celle dilemeden bir yaprağın bile oynamayacağını, yere düşmeyeceğini bilir. Dua dua kainatın sahibine iltica ederken bu mana bu şuurla huzura çıkar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yatağa yatarken dua eder, kalkınca dua eder, namaza dururken dua eder, sofraya otururken dua eder, yemekten kalkarken dua eder, hayatının 24 saatinde, bütün anlarında, bütün zamanlarında dua var. Fakat dua sadece sözle olan bir amel değil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan o dua cümlelerini aldık, öğrendik kardeşlerim. Teberrük olsun diye değil, o ifadeleri, o dua cümlelerini müminler, Müslümanlar hayatlarına tatbik edecekler. Eğer hayatımıza tatbik edersek o zaman Allah Azze ve Celle dualarımıza icabet edecek. وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Bana dua edin, size icabet edeyim buyuruyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dua ediyor, Allah Azze ve Celle ona icabet ediyor, karşılık veriyor. İki tane hadis size arz edeyim. Onları müzakere, onları mutala edelim. Bu ayetin tefsiri olsun. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, bana dua edin, size icabet edeyim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dua ediyor, Allah Azze ve Celle karşılık veriyor. Peki bizler, müminler, Müslümanlar, kainatın sahibine ya Rabbi medet diyoruz, imdat diyoruz, çare diyoruz. 1 milyar 800 milyonluk alemi İslam'ın dualarına neden icabet yok? Sır nerede? Çare nerede? Ne zaman o dualarımıza icabet edecek? İmam Buhari rivayet ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye muhacir oldular. Fakat Mekke'de kalanlar var, gelemeyenler var. Onların ellerinde kelepçeler, ayaklarında prangalar var. Allahu Ekber dedi diye ayaklarına prangalar vurmuşlar. Sabah akşam sürekli onlara işkence ediyorlar, eza ediyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namazlarda rükûden kalkınca onlara dua ediyor. Allahümme enci ayyâşebne ebi rabî'in. Allahümme enci selemete bne hişâmin. Allahümme encil velîde bnel velîd. Allahümme encil mustadafine minel mu'minin. Allahümme enci ayyâşebne ebi rabi'a. Ya Rabbi, Allahu Ekber dediğinden dolayı ellerinde kelepçeler, ayaklarında prangalar olduğu halde Mekke'de sabah akşam işkenceye maruz kalan Ayyâş'ı kurtar Allah'ım. Seleme'yi kurtar ya Rabbi. Velid bin Velid'i kurtar. Bütün mazlumları, biçareleri kurtar ya Rabbi. Rükûden kalkıyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Rükûden kalkınca ashabının, mazlumların, muzdariplerin adını veriyor. Onları kurtar, onlara selamet ver ya Rabbi diyor. وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Bana dua edin, duanıza icabet edeyim buyuruyor kainatın sahibi. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dua ediyor. Ebu Bekir amin diyor. Ömer amin diyor. Osman amin diyor. Ali radıyallahu anhum amin diyor. Amin diyenler sahabe, amin diyenler Ayşe, amin diyen Zeynep radıyallahu anhuma. Aradan zaman geçiyor, Velid bin Velid kurtuluyor, Medine'ye geliyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam yine duaya devam ediyor. Allahümme enci Ayyâşe bin Ebi Rabi'a diyor. Ya Rabbi bunları kurtar. Namazdan sonra dönüyorlar. Buyuruyorlar ki, ümmetimin içinde mazlumları, biçareleri, ezilenleri kurtaracak kahramanlar yok mudur aranızda? Velid bin Velid o yeni kurtulmuş. Hani bir zindan, oradan çıkmış Medine'ye gelmiş. O acılar, o ızdıraplar henüz onun zihninde terü taze. Efendimiz aleyhissalatu vesselam böyle buyurunca ben ya Resulallah diyor. Medine'den ayrılıyor. Mekke'ye gidiyor. Ayyâş ile Seleme'nin olduğu yeri tespit ediyor. Nerede onlara hangi zindanda işkence ediyorlar? Bir kadın bunlara yemek götürüyor ölmeyecek kadar. O kadına emretmişler. O kadının yolunu, güzergahını takip ediyor. Bir gece yarısı operasyon düzenliyor. İki sahabiyi oradan çıkarıyor, zincirlerini ellerinde, ayaklarında kırıyor. Duvarda delik açıyor ya da yukarıdan çıkarıyor. 3 günde 400 küsür kilometrelik yolu yaya kat ediyorlar. Medine'ye geliyorlar. Çünkü ardından, peşinden Mekke geliyor, onları arıyorlar. O halde Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın huzuruna çıkıyorlar. Yani kardeşlerim, Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, bana dua edin, duanıza icabet edeyim. Önce dua eden Peygamber aleyhissalatu vesselam, amin diyenler Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum iki. Üçüncüsü, o duayı sözden fiile taşıyacak kahramanlar olacak. Velid bin Velid gibi ayağa kalkıyor Velid. Ben ya Resulallah diyor. Bu ümmet düştüğü zaman mazlumlar, muzdaripler, mustazaflar, Allahu Ekber diyenlerin ellerine kelepçeler, ayaklarına prangalar vurulduğu zaman Velid bin Velidler meydan yerine çıktılar. Arkada Ebu Bekirler, Ömerler dua ettiler. O halde muzdazaflara, mazlumlara imdad ettiler. Salahaddin Eyyubi Velid bin Velid'tir. Sultan Alparslan Velid bin Velid'tir. Ertuğrul Gazi Velid bin Velid'tir. Hüdavendigâr Velid bin Velid. Sultan Fatih Yavuz, Abdülhamid Han Hazretleri Velid bin Velid. Kardeşlerim, bugün Mısır'ın, İsrail'in, Çin'in zindanlarında Ayyaşlar, Selemeler, Allahu Ekber diyenler Ramazan ayında işkenceye maruz kalıyorlar. Eğer bizim Allah Resulü Aleyhisselam gibi dualarımız Ebu Bekir gibi, Ömer gibi camilerimizde amin diyen müminlerimiz var, Osmanlı gibi velitlerimiz olursa Allah'ın inayetiyle namazlarımız, oruçlarımız, zekatlarımız öyle fetihlere yol açacak ki Mısır zindanlarından, İsrail zindanlarından müminler, Ayyaşlar, Selemeler Allahu Ekber diyerek çıkacaklar. Ama dua, ama Ebu Bekir gibi bir iman, Hazreti Velid gibi bir yürek lazım. Osmanoğulları, Ertuğrul Gazi'nin çocukları, Velid bin Velid'iydi bu ümmetin onlar. Akıncıları, onların olduğu zamanlarda mümine kadınların onlara kafirler, zalimler ellerini uzatamazlar. Osmanlı vardı onların arkasında. Müslümanların çocuklarını yetim bırakamazlar, babalarını öldüremezlerdi. Çünkü onların arkalarında ümmetin kahramanı mesabesinde olan, Velid bin Velid'i mesabesinde olan Osmanlılar vardı. İsrail, çarşaflı bir kardeşimizi Yahudi vuruyor. Çarşafıyla kanlar içerisinde yerde yatıyor ümmetin kızı. Orada o askerler, onun cesedi, onun naaşı kanlar içinde orada dururken, onlar keyifle orada kahve içiyorlar. Peygamber aleyhissalatu vesselama bu manzaralar, bu hadiseler gelince sabah namazında onlara dua ediyor. Ama orada onların derdiyle hemhal olan ashabı var. Oradan kahramanları çıkıyor. Yani bu ümmet yeniden bir devletle kurtulacak. O devletin Velid bin Velid mesabesinde akıncıları, delileri, hüdavendigarları, fatihleri, yavuzları olacak. Eğer biz sahabe gibi dua edersek Allah Azze ve Celle ümmetin yeniden yolunu, önünü açacak kardeşim. Bütün bu rivayetler Buhari'de. Niçin orada var bunlar? Bu ayeti nasıl anlayacaksınız? Bu ayet hayatımıza nasıl tatbik edilecek? Kardeşlerim, neden dua ediyoruz? Niçin Allah Azze ve Celle'ye yalvarıyoruz? İkinci rivayet yine İmam Buhari'den. Enes bin Malik radıyallahu anh buyuruyor ki, Buhari'de onun üzerinde Enes radıyallahu anh Efendimizin bununla alakalı rivayeti var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem minberdeler. Hutbe irade ediyorlar. Mescid-i Nebevi'ye gidenler görürler, orada bir kapı var. Babur Rahme, rahmet kapısı. Oradan içeriye bir bedevi, oradan içeriye bir köylü geliyor. Efendimiz aleyhisselam hutbe irade ederken tam karşısına geliyor, karşıda duruyor. Ya Resulallah, heleketil emvalu ve enkata'atis subul fed'ullaha en yughisena. Ya Resulallah, hayvanlarımız, mallarımız helak oldu. Yollar kesildi, hayvanlar yolda yürüyemiyor, ot kalmadı. Ürünlerimizi çarşıya götüremiyoruz. Ellerini kaldırıp dua etsen, Allah bize yağmur gönderse ya Resulallah diye yalvaran bir bedevi var Peygamber aleyhisselamın karşısında. Allah Resulü aleyhisselatu vesselam minberde konuşmayı kesiyor. Medine'ye haftalardır bir damla yağmur yağmamış, gelmemiş. Efendimiz elini kaldırıp Allahümme eskina, Allahümme eskina, Allahümme eskina. Yağmur gönder, yağmur yağdır ya Rabbi diye Peygamber aleyhisselam dua ediyor. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, hepimiz mescitteyiz, tavan açık, semayı görüyoruz. Ne bulut var, ne bulut parçası var. Efendimiz aleyhissalatu vesselam dua ederken bir anda Allah Resulü aleyhisselamın arka tarafında bir bulut oluştu. O bulut semanın ortasına geldi. Semanın ortasında bulut yayıldı, semayı kapladı. Bir anda yağmur yağmaya başladı. Öyle yağmur yağdı ki Medine'de tam bir hafta yağmur devam etti. Bir hafta sonra Allah Resulü aleyhisselam yine minberdeler, yağmur yağıyor. Aynı kapıdan yine aynı adam geldi çamurlar içinde. Bu defa diyordu ki, ya Resulallah, heleketil emvalu ve enkata'atis subul fed'ullaha yumsikaha. Ya Resulallah, mallarımız, hayvanlarımız yağmurdan helak oldu. Yollarımız çamur oldu ya Resulallah. Allah'a dua etsen, ellerini kaldırsan o bulutlar yağmur indirmese. Efendimiz aleyhisselam ellerini kaldırıyorlar. Allahümme havaleyna ve la aleyna. Ya Rabbi, yağmuru, bulutları üzerimize değil çevremize gönder. Bir anda Medine'nin seması bir padişahın başındaki taç gibi açıldı, yarıldı. Bulutlar başka tarafa gitti, güneşi görür olduk, yağmur yağmıyor. Kardeşlerim, Medine'de peygamber dua ediyor. Haftalardır bir damla yağmur yağmamış. Elini kaldırıyor, yağmur öyle yağıyor ki bir hafta devam ediyor. Bir hafta sonra ellerini kaldırıyor, ya Rabbi etrafımıza insanlar helak oldu. Bulutlar etrafa gidiyorlar. Peki Allah Resulü Aleyhisselam'ın dualarına icabet eden Allah Azze ve Celle neden bizim duamıza icabet etmiyor kardeşlerim? Dua eden peygamber, o peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın hayatına bakın. Sahabe radıyallahu anhum diyorlar ki İşteken nebiyyü felem yekum leyleten ev leyleteyni. Allah Resulü gece yaralarında kalkar sabaha kadar namaz kılar. Ayakları yarılır o halde kıyamda durur. Sadece iki gece peygamber teheccüde kalkamamıştı sallallahu aleyhi ve sellem. Şiddetli hastalığa maruz kalmış. İki gece biz biliyoruz ya bir ya iki gece kalkamadı peygamber. Allah Resulü Aleyhisselam'ın eviyle münasebetini anlatırken diyorlar ki Peygamber Aleyhisselatu Vesselam tarakan nebiyyü Fatimete ve Aliyyen leyleten lissalati. Gece kalkıyor Allah Resulü Aleyhisselam. Gece yarısında kızı Fatıma'nın evine gidiyor. Damadı Ali'nin yanına gidiyor. Kızım damadım teheccüd namazına gece kalkar mısınız diyor. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam dua ediyor. Orada amin diyen delikanlılar var. Orada amin diyen o dualara icabet eden sahabi var. Onlardan bir tanesinin babası Ömer, oğlun adı Abdullah. Abdullah diyor ki teru taze bir delikanlıydım. İnsanlar gelir Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a rüya anlatır. Ben de rüya anlatmak isterdim. Görsem de rüyayı ona anlatsam. Onun karşısında dursam. Bir gece rüya gördüm. Rüyayı Allah Resulü Aleyhisselam'ın eşi ablam Hafsa'ya anlattım. Ablam Allah Resulü Aleyhisselam'a anlattı rüyayı. Efendimiz Aleyhisselam buyurdular ki Ni'mer raculu Abdullah lev kâne yusalli minel leyli. Abdullah ne güzel bir çocuk, ne güzel bir delikanlı. Bir de gece namazları olsa, bir de teheccüdleri olsa peygamber duasına adam hazırlıyor mescidinden. Ayyaş için, peygamber Seleme için, peygamber Velid için dua edecek. Ama o dualara icabet edilmesi için ashabını hazırlıyorlar. Abdullah gece namazlarına kalksa diyor peygamberin dualarına. Gece yarılarında Abdullah'ım amin dese. Ondan sonra Abdullah Peygamber Aleyhisselam'ın bu ifadesinden sonra geceleri uykusuz geçirir. Peygamberin mescidinde kalır, orada durur. Şimdi şuralarda yaşlılar değil ümmetin gençleri var. Delikanlılar var. Şuralarda itikaflarda bekleyenlere selam olsun. Ümmetin Abdullahlarına selam olsun. Filistin'e, Gazze'ye, Muhammed Mürsi'ye, Çin zindanlarındaki mazlumlara yapılan dualar Allah'ın inayetiyle Abdullah olursak Allah onlara icabet edecek. Önce Abdullah ol Müslüman. Önce Abdullah ol. Önce Ebu Bekir gibi, önce Ömer gibi Müslüman ol. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam kızının evine gidiyor, gece namazına kaldırıyor. Ya benim evim ya senin evin kardeşim. Gecenin yarılarına kadar orada ekranlarda televizyonlar, magazin programları, anadan uruyan kadınlar, onlar izlenir. Müslümanın kızı sabah namazına kalkamaz. وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَالصَّبِرْ عَلَيْهَا. Sen onu sabah namazına kaldıracaktın. Eğer ben, sen namaz noktasında oğlumuza, kızımıza, kardeşimize karşı vazifemizi yapmıyorsak, peygamber gece yarısı kızının evine gidiyor, onu teheccüd namazına kaldırıyor. Allah nasıl benim senin duana icabet etsin kardeşim? Peygamber Aleyhisselam geliyor. Enes bin Malik diyor ki Efendimiz girince bir ip vardı. Bir ip iki tane direğe bağlanmış. Efendimiz ma hadel hablu buyurdu. Bu ip neyin nesi? Dediler ki ya Resulallah, eşiniz Zeynep binti Cahş, gece sabahlara kadar ibadet ediyor, yorulunca o iplere tutunuyor, o halde kıyamda kalabilmek için o iplere eşiniz Zeynep kendini bağlıyor ya Resulallah. Ey ümmetin kızı, İslam'ın kızı, Filistin'de Allahu Ekber diyen kızları vuruyorlar. Mısır'ın, Çin'in zindanlarında örtülerinden dolayı ümmetin kızları var, şehitlerimiz, şühedamız var. Eğer Rabbim benim duama icabet etsin diyorsan, moda tasarımcıları gibi değil, Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın emrine göre giyineceksin. Onların kılavuzlarına göre kıyafetini belirlemeyecek. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın eşi Hazreti Zeynep gibi yaşayacaksın. Ey babalar, delikanlılar! Allah Azze ve Celle ud'uni estecib lekum, bana dua edin, duanıza icabet edeyim. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam ellerini kaldırıyor, indirmeden yağmur geliyor. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam yalvarıyor, yollar açılıyor, mazlumlar, muzdaripler kurtuluyor. Ama onlar önce yaşadılar, sonra dua ettiler. Allah Azze ve Celle onların dualarına icabet etti. Ertuğrul Gaziler, Hüdavendigarlar, Fatihler, Yavuzlar, onlar yaşadılar, sonra dua ettiler. Allah Azze ve Celle onlara akıncılar verdi. Onlar Allahu Ekber diyen mazlumların yurduna gittiler. Kardeşlerim, Müslümanlar, kadınlar, erkekler, bir asırdır ağlayan mazlumlar, Müslümanlar, Rabbim dualarımıza icabet etsin istiyorsak, önce Peygamber Aleyhisselatu Vesselam gibi yaşamalı, sonra onun gibi yalvarmalı, sonra mescitlerimizi Ebu Bekirler, Ömerler, Osmanlar, Aliler doldurmalı. O dualara onlar amin demeli. Abdullah gibi delikanlılar, Zeynep gibi kızlar olmalı. O zaman göreceksiniz. Ud'uni estecib lekum. Dua edin bana, duanıza icabet edeyim. Allah o zaman bu mazlum ümmetin duasına icabet edecek kardeşlerim.

Elest meclisini hatırlamıyorum ama soğuk Erzurum gecelerinde dedemi hatırlıyorum. Allah rahmet eylesin. Üç kız kardeşimle bana seni anlatırdı dedem. Sert mizaçlı biriydi ama konu sen olunca ağladığına şahit olurduk. Babam köy meydanında oyun oynarken annesiz kaldığını haber vermişler. Babam da 6 yaşındaymış efendim, senin gibi. O da dedemden duyduklarını anlatırdı bize. Allah babama da rahmet eylesin, senin hatrına. Soğuk Erzurum gecelerinde gözlerini duydum efendim. O simsiyah gözlerini. Gözlerinin beyazına kırmızılık hakimmiş. Hazreti Nuh'un gözleri gibi. Ağlar gibiymiş gözlerin. Senin bu hüznün müdür bizi deli divane eden? Hüznün müdür kalbimizde seni bir tane eden? Onun için mi biz ne zaman hayal etsek gözlerini ağlar gibiyiz? Ümmü Mabed'i duydum. Hicrette çadırını ziyaret ettiğin, seni anlatıyordu. Aydın yüzlü ve güzel yaratılışlıydı. Zayıf ve ince de değildi. Gözlerinin siyahı ve beyazı birbirinden iyice ayrılmıştı. Saçıyla kirpik ve sakalları gümrahtı. Sesi kalındı. Sustuğu zaman vakarlı, konuştuğu zaman da heybetliydi. Çok tatlı konuşuyordu. Orta boyluydu. Bakan kimse ne kısa ne de uzun olduğunu hissederdi. Üç kişinin arasında en güzel görüneni ve nur yüzlü olanıydı. Arkadaşları ortalarına almış durumda hep onu dinlerler. Buyurduğu zaman da hemen buyruğunu yerine getirirlerdi. Konuşması tok ve kararlıydı. Yürüyüşünü duydum efendim, Ebu Atabe'den. Yürürken kuvvetli adımlarla yürürdü. Ayaklarını yerden biraz kaldırıp önlerine hafif eğilerek yürürlerdi. Ayaklarını ses çıkarıp toz kaldıracak şekilde yere sert vurmazlar. Adımlarını uzun ve seri atmakla birlikte sükunet ve vakar üzere yürürlerdi. Yürürken sanki meyilli ve engebeli bir yerden iniyor gibi görünürlerdi. Bir tarafa dönüp baktıklarında bütün vücutlarıyla birlikte dönerlerdi. Rastgele sağa sola bakmazlardı. Yere bakışları göğe bakışlarından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakarlardı. Ashabıyla birlikte yürürken onları öne geçirir, kendileri arkada yürürlerdi. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi. Ebu Hureyre'yi duydum. Seni anlatıyordu. Ben Resulullah Efendimiz'den daha güzel birisini görmedim diyordu. Sanki güneş onun mübarek yüzünde devrediyor gibiydi. Peygamber Efendimiz'den daha hızlı yürüyen birisini de görmedim. Yürürken adeta yeryüzü ayakları altında dürülürdü. Bizler arkalarından giderken geri kalmamak için büyük çaba sarf ederdik. Kayle binti Mahreme'yi duydum. Oturuşunu anlatıyordu. Resulullah'ı sonsuz bir alçak gönüllülük ve tevazu içinde otururken görünce heybetinden vücudum titremeye başladı. Cabir bin Semure de diyor ki, ben Peygamber Efendimiz'i sol tarafına konmuş bir yastığa dayanmış vaziyette gördüm. Konuşmanı duydum Ayşe annemizden. O sizin konuştuğunuz gibi lafları çabuk çabuk ve peş peşe sıralamazdı diyor. Sözleri az ve özdü. Halbuki sizler cümleleri birbirine ekleyip duruyorsunuz. Allah Resulü çok veciz konuşurdu. Böyle konuşmasını kendisine Allah katından Cebrail getirmişti. Kısa cümleler içinde bütün maksadını yansıtırdı.
veciz sözlü cümleler söylerdi. Sözlerinde ne fazlalık ne de eksiklik bulunurdu. Kelimeleri bir ahenk içinde birbirini izlerdi. Sesi gürdü ve tatlıydı. Gerektiğinde konuşurdu. Kötü laflar etmezdi. Hiddetli ve hiddetsiz anlarında hep hakkı söylerdi. Sahabelerinin yüzlerine karşı son derece güler ve gülümserdi.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Kardeşlerim, muazzez müminler, tohumlar vardır toprağa atarsınız. Kışın atarsanız toprakta kalır. Fakat baharda, zamanında eğer tohumu toprağa atarsanız, toprak, iklim, hava, su, bütün bunlar bir araya gelirler. Bahar o toprağa düşen tohuma hayat verir, filizlenir. Bahar gelince çiçekler açar, bahar gelince ağaçlar meyveye durur, onların tomurcuklarını görürsünüz. Ramazan-ı Şerif de ümmeti İslam için bir bahar gibidir. Nasıl baharda toprağa düşen tohumlar hayat buluyorsa, Ramazan-ı Şerif ki Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an, Kur'an-ı Hakîm'in nazil olduğu bu ay ve bu ayda farz kılınan oruç, bunlar müminlerin, Müslümanların ibadetini tahkim edecek. Normal zamanda kılmış oldukları namazdan daha fazla ecir, daha fazla sevap kazanacaklar. Müslümanlar bu ayı ganimet bilecekler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı bu ayda daha çok Kur'an-ı Kerim okudular. Cibril-i Emin'le Ramazan gecelerinde Peygamber aleyhissalatu vesselam birbirine karşılıklı Kur'an-ı Kerim'i arz ederdi. Ashab-ı kiram için Allah Resulü aleyhisselam üsve-i hasene. Onlar Efendimiz aleyhisselama bakarlar. Onlar da bu ayda Kur'an-ı Kerim okurlar. Tefekkür ederler, tezekkür eder, üzerinde konuşurlar, düşünürler. Nasıl hayatımıza bu ayetleri tatbik edelim, onun müzakeresini yaparlar. Sabaha kadar namaz kılarlar. Namaz kılarken uykuları gelince o ayetlerle uyanırlar, kendilerine gelirler. 70 yaşında, 80 yaşında namaz kılarlar. Odunlara, asalarına dayanırlar ama o halde yine ibadete devam ederlerdi. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselam'ı gördüler, onu dinlediler. Buyurmuştu ki: "Men kâme Ramazâne îmânen ve ihtisâben gufira lehu mâ tekaddeme min zenbi." Kim Ramazan gecelerini ibadetle ihya ederse, "men kâme Ramazâne îmânen." Annesinden, babasından, gördüğünden dolayı değil, Allah Teala'nın rızasını kazanabilme adına kim Ramazan gecelerini ibadetle ihya ederse, sevabını, ecrini sadece Allah Teala'dan umarak bunu yaparsa, bütün geçmiş günahları affedilecek. Orucu kim böyle tutarsa, "men sâme Ramazâne îmânen ve ihtisâben gufira lehu mâ tekaddeme min zenbi." Herkes imanla oruç tutar. Müslümanlar oruç tutar. Peki Efendimiz neden burada imanı bir daha zikrediyor? Yani adet olsun diye değil. İnsanlar Ramazan geldi falan oruç tutmuyor diye onu tenkit etmesinler diye değil. Allah rızası için nefsini terbiye etmek için oruç tutuyorsa, onların bütün geçmiş günahları Ramazan hürmetine affedilecek. Yani bu ay kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim okuma ayı, ibadet ayı, sadaka ayı, yardım ayı. Efendimiz Aleyhisselam'a sordular. "Eyyü sadakatin afdal, sadakatun fi Ramazan" buyurdu. Hangi sadaka daha faziletli ya Resulallah? Allah Resulü Aleyhisselam, Ramazan'da verilen sadaka. Çünkü bu ay ümmet adına bir bahar ayı. İbadetlerde bahar ayı. O halde oruçlusunuz, iftar vakti yaklaşınca alimlerimiz, ulemamız, kudemamız buyuruyorlar ki Müslümanlar yatağa çekilmesinler, oruçtan kaynaklanan o açlığı hissetsinler, aç kalsınlar, ayakta dursunlar, nefislerini oruçla terbiye etsinler. İftar vakti olunca Ramazan dışında yiyemedikleri yemekleri iftar sofralarına koymasınlar. Nefislerini oruçla terbiye edeceklerdi. Şimdi ayağa kalkmaktan aciz hale gelecek kadar yiyerek orucun manasını, bereketini onlar ifsad etmesinler. O halde kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif uyuma ayı, dinlenme ayı, istirahat ayı değil. Ramazan Kur'an-ı Kerim okuma ayı, Ramazan ibadet ayı, Ramazan sadaka verme, yardımlaşma ayı, Ramazan cihat ayı, Ramazan mücahede ayı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mücahedesinin, cihadının en büyüğünü Ramazan-ı Şerif'te yaptılar. Neden Ramazan'da cihad etti Peygamber aleyhissalatu vesselam? Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman size onun gerekçesini bütün açıklığıyla, bütün çıplaklığıyla izhar ediyor. Enfal suresi. Önce innemel mu'minunellezine izâ zükürallâhu vecilet kulûbuhum. Allah Azze ve Celle'nin adı anılınca yürekleri titreyen müminler. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri okununca imanı artan Müslümanlar. Namaz kılanlar, oruç tutanlar, sadaka verenler. Kema ahraceke rabbuke min beytike bil hak. Peygamber aleyhissalatu vesselam Mekke'de tam 13 yıl İslam'ı anlattı. Üzerine geldiler, saldırdılar, hakaret ettiler, sövdüler Peygamber aleyhisselama. Namaz kılarken üzerine işkembeler koydular. Fakat Allah Resulü aleyhisselam insanlığın geleceği adına Mekke'de sabretti. Medine'ye gelir Allah Resulü aleyhisselam. Hicretin ikinci yılı, bir orduyla İslam'ın üzerine geliyorlar. Bataran variya ennas, İslam'ı ortadan kaldıracaklar. Fakat Allah Resulü aleyhisselam 13 yıl Mekke'de, yaklaşık 2 yıl Medine'de ashab-ı kiram radıyallahu anhum, onları ibadetle, Kur'an-ı Kerim'le büyük dirilişe hazırladı. Büyük bir ordu geliyor. Kema ahraceke rabbuke min beytike bil hak. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı Allah Azze ve Celle evinden çıkarıyor. Ramazan ayında Peygamber aleyhisselam Bedir'e gidiyor. Fakat kendi gitmiyor. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki yukarıda okuduğum o iman zikirden bahseden, yani Allah'ın adı anılınca yürekleri titreyen o müminler, hemen oranın aşağısında Allah Azze ve Celle kafirler, müşrikler, yeryüzünde Allah diyen biri bırakmamak için büyük bir orduyla Medine'nin üzerine yürüyorlar. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı ibadet ayı, cihat ayı, mücadele ayı, uyuma ayı değil, yatma ayı değil, Ramazan-ı Şerif'te evinden çıkarıyor Allah Azze ve Celle. Peygamber aleyhisselam yürüyecekler. Bedir'e gidecekler. Yürümeye deve bulamadılar. 3 kişi bir deveye biniyor. Peygamber aleyhisselam o yolları yaya kat edecek. Ayakları kan revan içinde olacak. Fakat Allah Azze ve Celle'nin emri var, talimatı var. Kema ahraceke rabbuke min beytike bil hak. وَإِذْ يَعِذُكُمُ اللّٰهُ اِحْدَ الطَّائِفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum efendilerimize Allah Azze ve Celle onlara iki taifeden birini vaat ediyor. Onlar kolay olanını istiyorlar. Onlar ticaret kafilesini istiyorlar.

0: onun üzerine gidecekler. Fakat Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ı ibadet ayı, mücadele ayı, cihat ayı Ramazan-ı Şerif'te evinden çıkarıyor. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلِ Hakkı hakim kılacak, batılı mahvedecek. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam bunun için evinden çıkıyor. Büyük bir zafer kazanacak. Ve devam ediyor. اِذْ تَسَّغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِف۪ينَ Eğer Allah'ın adı anılınca yürekler titriyorsa, o ordu hakkı hakim kılmak için evinden çıktıysa, onları Allah çıkardıysa, Ramazan ayında onlar çıktıysa, اِذْ تَسَّغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ Bedir Ramazan-ı Şerif'in 17'sinde gerçekleşti kardeşlerim. Neden Ramazan ayında oldu? Çünkü ashab-ı kiram, Peygamber Aleyhisselatu Vesselam yemek yemiyorlar, su içmiyorlar, aileleriyle beraber olmuyorlar. Bunu melekler de yemek yemezler, melekler su içmezler, melekler evlenmezler. Allah Azze ve Celle ashab-ı kiramı meleklerin makamına yükseltiyor. Yani onlar gibi olacaklar. Neden? Bedir'e melekler inecek. Meleklerle aynı yerde olmanın şartlarına onlar sahip olsunlar. Yani Ramazan-ı Şerif yatma ayı değil Müslüman. Ramazan-ı Şerif melekleşme ayı. Onlar melekleştiler. Yani meleklerin makamına, onların dünyasına yaklaştılar. Davaları hakkı hakim kılmak. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam Bedir'de ellerini kaldırıyor. Kur'an'ın sahibi buyuruyor ki, hani orada yalvarıyordunuz. اِذِ تَسَّغِيثُونَ رَبَّكُمْ Allah'a dua dua iltica ediyordunuz. فَاسْتَجَابَ لَكُمْ Allah sizin duanıza icabet etti. اَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِف۪ينَ Peşi sıra gelen 1000 melek indirdi Allah Azze ve Celle, indirdiğini haber veriyor. Sonra 3000, sonra 5000 melek geldi. Neden Bedir'de, neden Ramazan ayında? Oruç tutan sahabe melekleriyle aynı makama ulaştılar. Allah Azze ve Celle onların dünyasına melekleri gönderir. فَثَبِّتُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا Allah Azze ve Celle meleklere vahyediyor. فَثَبِّتُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا Ehli imanı tahkim edin. Ehli iman Bedir'de ayakları üzerinde dursunlar. فَثَبِّتُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا Allah Azze ve Celle'nin meleklere vaadi var. سَأُلْقِي ف۪ي قُلُوبِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ Kafirlerin kalbine, yüreğine korkuyu ben atarım. Siz ey melekler, ehli imanın ayaklarını tahkim edin, onlar orada Bedir'de ayakta dursunlar. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ Oruç tutanlara Allah melekleri gönderiyor. Ve buyuruyor ki فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ رَمَى Orada sen atmıyordun, Allah atıyordu. Siz öldürmüyordunuz, Allah o kafirleri öldürüyordu. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselam 15 yıl Bedir'e kadar kafirlerin ezasına, zulmüne, ihanetine sabrettiler. Ramazan-ı Şerif'te Bedir'e doğru yola çıktılar. Ramazan-ı Şerif'in 17'sinde oruçlu sahabeye Allah Azze ve Celle büyük bir zafer, büyük bir fetih ihsan eder. Peki alemi İslam bugün 1 milyar 800 milyon. Neden 100 yıldır yenilirler, mağluplar, mazlumlar, perişanlar? Çünkü Müslümanlar Ramazan-ı Şerif'i adet olsun diye tutuyorlar. Babalarından, annelerinden, atalarından gördüler diye tutuyorlar. Araplar Kudüs'te Yahudi'ye karşı savaştılar. 1947'de, 1968'de savaştılar. 9 Arap devleti İsrail'in karşısında duramadılar. Neden duramadılar? Kema ahrajaka rabbuka min beytike bil hak. Onun yukarısında ayetler okunduğu zaman müminlerin yürekleri titreyecek. Eğer yürekler titrerse o orduyu Allah sevk eder. O ordu liyuhikkal hakka ve yubtilel batıl. O ordu hakkı hakim kılar, batılı ortadan kaldırır. Fakat Araplar Kudüs'e kendi ırkları adına gittiler. Allah Azze ve Celle onları orada hezimete uğrattı. Allah Azze ve Celle meleklere vahyediyordu. Onlar Müslümanlara yardım edecekler, kafirlerin kalbine korkuyu aşılayacaktı. Fakat İsrail-Arap savaşında öyle olmadı. Neden? Onlar kendi ırkları adına oraya gittiler. Kardeşlerim, Ramazan aynı Ramazan, oruç aynı oruç, Allah Azze ve Celle'nin kudreti yine aynıdır. Kur'an-ı Kerim aynı Kur'an. Sizler, bizler aynı orucu tutuyoruz. O Bedir'e gelen bir nusret vardı. Şimdi görüyorsunuz, Arap Amerikan zirvesi düzenliyorlar. Araplarla Amerikalılar katillerle zirve düzenliyorlar. Eğer bu ümmetin iradesi, bu ümmetin amacı yeniden Kudüs'teki Allahu Ekber seslerini Tel Aviv'de duyurmak istiyorlarsa, o irade Amerikan tersanelerinde imal edilmez. Amerikan savaş fabrikalarında imal edilmez. Ey 1,5 milyarlık alemi İslam, ağlıyorsak, gözümüzden yaşlar geliyorsa, ümmetin kadınlarını kirletiyorlarsa, Bedir gibi Allah Azze ve Celle'den zaferler istiyorsak, o zafer yüreklerimizde imanla mayalanacak. Ramazan-ı Şerif'i anlamak. Allah Azze ve Celle neden Ramazan ayını cihat ayına dönüştürüyor kardeşlerim? Melekleşecek müminler. Melekleşince Allah Azze ve Celle onların duasına icabet edecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 21 yıl sonra büyük bir orduyla Mekke'nin üzerine yürüdüler. Mekke'yi fethe gittiler. Allah Resulü aleyhisselam Ramazan-ı Şerif'in 11'inde Medine'den yola çıktı. Büyük bir orduyla Mekke'ye gitti. Mekke'yi fethetti. Peki neden sahabe-i kiram radıyallahu anhum Ramazan-ı Şerif'te gittiler? Allah Teala neden onları o ayda Medine'den yola çıkardı? Onlar açtılar, oruçluydular, ellerini kaldırdılar. Kainatın sahibine dua iltica ettiler. Melekleştiler. Melekleşenler bir zafer kazanınca orada intikam almazlar, orada zulmetmezler. Onun için Peygamber aleyhisselam Mekke'yi Ramazan-ı Şerif'te fethetti. Ashab-ı kiram oruçlu, yürüyemiyorlar ama oruç tutmaya devam ediyorlar. Efendimiz aleyhisselam Meru Zehra'na varınca emretti onlara. Herkes orucunu bozsun. Onların açlıktan yüzlerinin rengi değişti. Ama yine oruçlarını bozmuyorlar. O halde Mekke'yi mükerremeye girmek istiyorlar. Oruçlular Ramazan ayında Peygamber aleyhisselatu vesselamın idaresinde, kumandasında Mekke'yi mükerremeyi fethederler. Allah Resulü aleyhisselam Osman bin Talha'dan Kabe-i Muazzama'nın anahtarını aldırır. Kabe'nin kapısına çıkar Peygamber aleyhisselatu vesselam. Mekkelilere, eski düşmanlarına, hasımlarına sorar. Onlar Allah Resulü aleyhisselamın Kabe'nin avlusunda namaz kılmasına müsaade etmezlerdi. Buyurdular ki: "Ma tazunnune enni fa'ilun bikum?" Size şimdi ne yapacağımı zannediyorsunuz? Dediler ki: "Kalu hayra. Ahun kerimun ve bunu ahin kerim. Sen bize hayır yaparsın. Sen kerim bir kardeşsin, ahun kerim. Ve kerim bir kardeşimizin, Abdullah'ın oğlusun." dediler. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Ramazan ayında Mekke'yi fetheden Peygamber aleyhisselam eski düşmanlarına buyurdular ki: "İdhabu entumuttulaka. Evlerinize gidin, hepiniz serbestsiniz. Ya eyyuhennasu inna halaknakum min zekeri ve unsa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Bundan sonra insanların soyuna, boyuna, rengine bakılmayacak. Muttaki olanlar Allah katında üstün olanlardır buyurdu aleyhisselam. Kardeşlerim, eğer oruç tutanlar bir yeri fethederlerse, orada zulmetmezler, orada ihanet olmaz, orada kan, orada gözyaşı olmaz. Peygamber aleyhissalatu vesselam oruç tutan, melekleşen ashabıyla Mekke'yi mükerremeyi fethediyorlar. Eski düşmanlarını evlerine gönderiyorlar. Fakat yeryüzünü Abdülhamid Han Hazretlerinden sonra oruç tutanlar değil, Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselama düşman olanlar, hasım olanlar idare ediyorlar. Birleşmiş Milletleri idare eden 5 tane devlet var. Alemi İslam'a bakın, onlar nereye girdilerse oraya kan getirdiler, oraya gözyaşı, oraya ihanet getirdiler. Peki ya Rabbi, biz neden Abdülhamid'den sonra 100 tane Ramazan geçti, neden Mekke'lere
1: İzmir için ikindi ezanı vakti. İzmir için ikindi ezanı vakti.

آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Kardeşlerim, muazzez müminler. Eğer yol kirlendiyse, yola bir yerden kanalizasyon karışıyorsa, necaset akıyorsa, yolu temizlemek için öncelikle o akıntı yerini, sızıntı noktasını bulmak lazım. Akıntıyı

durmak lazım. Ondan sonra yolu temizleyebilirsiniz. Ya da şehir suyuna bir yerde kanalizasyon karışıyorsa, şehirde insanlar hasta oldularsa, dışarıdan doktorlar getirmek, mobil hastaneler kurmak çare olmaz. O sızıntı yerini bulmak gerekir. Önce akıntıya engel olmak lazım. Ondan sonra doktorların tedavisi çare olabilir. Kur'an-ı Hakim'in sahibi bizi bir dünyaya davet ediyor. Fakat o dünyaya girerken öncelikle La ilahe diyecek müminler. Yani kin, nefret, haset, buz, hırsızlık neler varsa, ne kadar yüreğe karışan, sızan, şeytana ait necaset varsa, müminler, Müslümanlar La ilahe diyerek önce engel olacaklar, durduracaklar, sonra illallah diyecekler. Ondan sonra yürekleri seferber olacak. Yürekte büyük bir temizlik başlayacak. Kur'an'ın sahibi bize önce yolu temizleyin buyuruyor. Yola girdikten sonra nasıl yürüyeceksiniz? Kul inneni hedani rabbi ila sıratim mustakim. Söyle ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın yolunda yürüyen Hazreti Muhammed'in gençliği. Sizler söyleyin. Eğer bir yerde bir doktor bir hastanın kurtuluşuna sebep olduysa, başını öne eğmez, mahcup olmaz. Orada bir hasta, bir çare vardı. Onun kurtuluşuna sebep olmuştu. O halde yeryüzünün kurtuluşu sizin Allah'ın ayetlerini okumanıza bağlı. Onları hayata tatbik etmenize bağlı. Kaldırın başınızı. Kapitalizma, sosyalizma, liberalizma, bunların adamlarının önünde Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın gençleri, başınızı öne eğmeyin. Söyleyin. Kul inneni hedani rabbi ila sırat müstakim. Rabbim beni dosdoğru yola ulaştırdı. Dinen kıyemen milleti İbrahim'e hanifa. Hayatın kıvamı o yola bağlı. İnsanlığın kurtuluşu o yola bağlı. İslam'dan başka hiçbir anlayış, hiçbir düşünce, ideolojiye insanlığın saadetini getiremez, olmaz, yapamazlar. Her yeri polisle doldursalar, her yerde güvenlik elemanları olsa, fakat bir ev düşünün. O evde gecenin yarısında bir kadın eğer sütüne su karıştıracaksa, imandan başka, Allah'ın kitabından başka, o kadının süte su karıştırmasına ne engel olabilir? Sokak başlarını polislerle doldursalar, her yerde güvenlik kameraları olsa, bir adam evinden çıksa, fırıncı olsa, fırınına gelse, saat 2'de fırını açsa, helaya gitse, heladan çıkıp ellerini yıkamadan teknenin başına gelse, hamuru yoğurmaya başlasa, insanlar bundan haberdar olabilir mi? Hayır. Peki o adama polisler, devlet engel olabilir mi? Gecenin 2'sinde fırıncının yanında kim var? O halde söyle. Kul inneni hedani rabbi ila sıratim mustakim. Dinen kıyemen milleti İbrahim'e hanif. İnsanlığın kıvamı, hayatın saadeti, dengesi sadece ve sadece Allah'ın nizamındadır. Bir adamın zeytinyağı atölyesi olsa, orada kazanları kursa, kazanın içine gece 2'de gitse oraya, bir kedi düşse, kedi kazanın içinde ölse, fare düşse, ölse, orada kamera yok, adam bu ziyan olmasın diye onu tencerelere, tenekelere doldurup satsa, bu harama irtikab etse, onun bu harama irtikab etmesine imandan başka, Kur'an'dan başka, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dan başka kim engel olabilir? Dinen kıyemen milleti İbrahim'e hanife. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
O halde Hazreti İbrahim'in yoluna girdiğini bütün dünyaya ilan et. İbrahim gibi ol. Oğlunu Allah'a kurban eden İbrahim gibi ol. Önünde bir bayram var. O bayramı idrak ederken oğlunu, yavrusunu, ciğer paresini Allah'ın emrine uyarak, "Ya Rabbi, ben kulum, sen Allah'sın, sen Rab'sın, sen Halikul Alemin'sin, alemlerin yaratıcısı sensin Ya Rab, sen emrediyorsan İbrahim'e semi'na ve ata'na demek düşer Ya Rabbi, işittim ve itaat ettim" diyen Hazreti İbrahim'in yolunda olduğunu düşün. Ayet devam ediyor. O halde ne diyeceksin? "Kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin la şerike leh ve bizalike umirtu ve ene evvelul muslimin." Allah'a adanmış bir hayatın olsun. Nerede olursan ol, neleri okursan oku, de ki benim namazım, benim ibadetlerim, benim hayatım, benim ölümüm, benim oluş gayem, maaş almak için, ek ders ücreti alabilmek için ben talebe okutmam, ben onun için camide olmam, ben onun için üniversitede okumam, tek bir gayem, amacım var, Allah Azze ve Celle'ye kul olmak. Onu söyle, onu ilan et. Sonunda buyuruyor ki: "Ve ene evvelul muslimin." Ben Müslümanların ilkiyim. Yani sanki Kur'an-ı Hakim, Allah Teala'nın ayetleri sana da nazil oluyor. "Ve ene evvelul muslimin." 40 gün buradaydın. Türkmenistan'dan, Belçika'dan, Hakkari'den, İzmir'den Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yolunu öğrenebilmek için gelen kardeşlerim. 40 gün Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sözlerini, Allah Teala'nın ayetlerini okuyan Muhammed Aleyhisselam'ın gençleri. Kur'an-ı Kerim sana diyor ki: "Ve ene evvelul muslimin." Ya Rabbi, namazım, orucum, hayatım, ölümüm, her şeyim senin için Ya Rabbi. Ben makam sahibi olmak için değil, para kazanmak için değil, yeryüzüne sana kul olmak için geldim Allah'ım. Ben Müslümanların ilkiyim Allah'ım. Ebu Bekir gibisin. Allah Resulü Aleyhisselam'ın karşısındasın. Oturdun. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki: "Yüreğini yenile. Yüreğine yeniden bir iman mayasını vur. Ve ene evvelul muslimin." Hayata dair bütün ölçüleri Hazreti Muhammed'den al sallallahu aleyhi ve sellem. Diyorsun ya: "Kul inneni hedani rabbi ila sıratın mustakim." Allah Teala beni sırat-ı mustakime ulaştırdı. O halde o yol, o yolun ölçüleri, o yolun kurallarını Allah'tan alacaksın. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'dan alacaksın. İlk Müslüman benim Ya Rabbi diyeceksin. Efendimiz Aleyhisselam'dan neyi nasıl alacaksınız? İmam Buhari rahmetullahi aleyh Kitab-ül Menasik'te rivayet ediyor. Buyurun, Allah Resulü Aleyhisselam'ın hayatından, o yolda, Allah yolunda yürürken alınması gereken birkaç dustur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda haccındalar. Amcası Abbas Efendimiz Aleyhisselam'dan müsaade istiyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam amcası Abbas'ı gönderiyor. Abbas hacılara Mekke-i Mükerreme'de su dağıtacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha sonra Mekke'ye geliyorlar. Hazreti Abbas radıyallahu anh meccanen Peygamber Aleyhisselam'ın amcası Kabe'nin avlusunda su dağıtıyor. Önünde kazanlar var. Yiyenleri Zemzem kuyusundan su alıyorlar. Onun yanına getiriyorlar. Hazreti Abbas Ağustos'da, Temmuz'da o sıcağın altında gelenlere su ikram ediyor. Bakıyor ki sırada birisi var. İnsanlar sıraya girmişler. O sıraya girenler orada Hazreti Abbas'tan su alacaklar. Bir de baş
başını kaldırınca ne görsün? İnsanlar arasında su almak için sıraya giren Hazreti Muhammed Aleyhisselam var. Ashab-ı kiram ona bakıyorlar. Onun etrafındalar. Emretseler binler koşacak. Lebbeyke ya Resulallah diyecekler. Ona su getirecekler. Ama Peygamber

Aleyhisselatü Vesselam sırada, o da ashabıyla beraber su alacak. Hazreti Abbas amcası Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı görünce, yanında oğlu var, oğluna döner: ya fadlu idheb ila ummik, annene git, fe'ti Rasulallahi bi şerabim min indiha, annenin yanında el değmeyen su var, soğuk olan bir su var, Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a o sudan ikram edelim. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam buyurdular ki: iskini, bana bu sudan vereceksin. Hazreti Abbas radıyallahu anha mahcup: ya Resulallah, insanlar anlamıyorlar. Telli bir şekilde, telli bir halde o bardaklarını bu kazanın içine sokuyorlar. Bu kazan çok temiz değil ya Resulallah. Buradan sana su veremem deyince Peygamber Aleyhisselatu Vesselam iskini, Abbas buyuruyorlar: ümmetim nereden su içiyorsa bana oradan su vereceksin. Kardeşlerim, buradan sonra hayata devam edeceksiniz. Belki alim olacaksınız. Belki bir yerde amir olacaksınız. Ama insanların arasından ayrılmayacaksınız. Kopmayacaksınız. Bu millet ne yiyorsa onu yiyeceksiniz. Onların pazarında, onların dünyalarında dolaşacaksınız. Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam ayrılmadılar. Ayrı bir dünya kurmadı Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Onlarla beraber kurtların, ideolojilerin sahiplerinin ümmetin içine girmelerine, sosyalizmayı, yalanları anlatmalarına müsaade etmeyeceksiniz. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam tevazuyu sonuna kadar nasıl kuşandıysa Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünnetine öyle ittiba edeceksiniz. Yine İmam Buhari rivayet ediyor Kitabul Menasik. Ashab-ı kiram efendilerimiz, o sünnetin sahibi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme nasıl ittiba ettiler? Kardeşlerim, Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, Hazreti Ömer efendimizin oğlu Abdullah bin Ömer, Hicri 73 yılında hacca gidecek. Fakat Haccacı zalimin ordusu Kabe-i Muazzama'yı kuşatmış. Kabe'de muhasara var. Devesini hazırlamış. Titreyen ayaklarıyla Abdullah bin Ömer radıyallahu anh devesine binecek. Medine'den Mekke-i Mükerreme'ye gidecek. Oğulları yalvarıyorlar. Baba diyorlar, Mekke'de savaş var. Belki orada kan gövdeyi götürecek. Gitme baba. Etrafta güvenlik yok. Oraya gidersen salimen geriye dönemezsin. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh Şam'dan güvenlik istemiyor. Korumalar talep etmiyor. Oğullarına diyor ki, yine böyle bir zamandı. Peygamber aleyhissalatu vesselam rüya görmüştü. Kabe'ye gidecekti. Kabe'nin etrafında tavaf edecek. Lebbeyk Allahümme lebbeyki diyecek. Ben geldim ya Rabbi, ben geldim diyecekti. Kulluğunu Allah'a arz edecekti. Fakat Hudeybiye'de Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem müsaade etmediler. Peygamber aleyhissalatu vesselama buradan öteye gidemezsin. Kabe'yi selamlayamazsın. Orada lebbeyk Allahümme lebbeyk diyemezsin dediler. Ef'alu kema fe'ale Resulullah. Peygamber ne yaptıysa onu yaparım. Yola çıkarım. Geliyorum ya Rabbi derim. Kabe'yi Muazzama'yı tavaf etmek istiyorum. Sana kulluğumu arz etmek istiyorum Allah'ım derim. Eğer müsaade etmiyorlarsa, canımı istiyorlarsa Hazreti Muhammed'in yolunda canımı veririm. Eğer buradan öteye geçemezsin derlerse oradan geriye dönerim. Allah Resulü Aleyhisselam'ın gençleri, hayatta kulaklarınıza farklı sözler gelecek ama her defasında وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِم۪ينَ, ben Müslümanların ilkiyim diyebilirsiniz. Allah Teala sizin önünüzde cennetin yollarını açacak. Kardeşlerim, devletlerin elçileri olur. Devletler onlara vazife verir. Belki birkaç tane lisan bilirler. Onlar devletler adına giderler, oralarda görüşme yaparlar.
Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki: "Sen ve ene evvelul muslimin." Ben Müslümanların ilkiyim ya Rabbi. Ben Ebu Bekir'im.

0: ben Ömer, ben Osman, Ali olmak istiyorum radıyallahu anhum ya Rabbi diyeceksin. Yani Allah Resulü aleyhissalatu vesselam seni Hakkari'de, Şırnak'ta, Belçika'da, Almanya'da, Türkmenistan'da, İzmir'de, Birkent'te, orada üniversiteye gönderdi. Hazreti Muhammed aleyhisselamın elçisisin. Adımların, bakışların, yürüyüşlerin Allah Resulü aleyhisselama uygun mu? Peygamber aleyhisselamın elçileri vardı. Allah Resulü aleyhisselamın davetçileri vardı. Musab'ı vardı, Muaz'ı vardı, Ammar'ı vardı, Cafer'i vardı Peygamber aleyhissalatu vesselamın. Onlar ilk Müslüman gibiydiler. Onları kimisini Yemen'e gönderdi, Medine'ye gönderdi, Habeşistan'a gönderdi. Gittikleri yere Peygamber aleyhissalatu vesselam anlattılar. Şimdi sen okulunda, sınıfında, anfide, koridorda Allah Resulü aleyhisselamın ilk Müslüman gibi Musab'ı olur musun? Cafer'i olur musun? Ammar'ı olur musun? Kokuşan, kirlenen şu dünyada ve ene evvelul muslimin diyebilir misin kardeşim? Ben buradayım. Bütün akımlara, bütün ideolojilere rağmen buradayım, ayaktayım ya Rabbi diyebilir misin? Ebu Bekir gibi bir Müslüman, Ömer gibi Müslüman olmaya Kur'an-ı Kerim seni ve beni davet ediyor. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh efendimiz, Allah Resulü aleyhisselama ilk iman edenlerden Ebu Bekir radıyallahu anh, devlet başkanı olmuştu. Irak'tan, Suriye'den onun idare ettiği, emrinde olan orduların zafer haberleri geliyordu. Ama Ebu Bekir radıyallahu anh efendimiz, birisi vardı bir aile, o ailenin hayvanlarını sağar, sütünü onlara verirdi. Halife olduktan sonra ellerini kaldırdı. Ya Rabbi, arju minallahi alla tugayyirenil hilafe. Hilafet beni değiştirmesin Allah'ım. Yani Irak'ta onun emrindeki askerler Roma'nın ayaklarını kırıyorlar. Irak'tan fetih haberleri getiriyorlar. Ama Ebu Bekir radıyallahu anh Medine'de devlet başkanı, kütrüm bir ailenin hayvanlarını sağıyor, onlara sütünü veriyor. Ömer radıyallahu anh Medine sokaklarında kırba da taşıyor. Şimdi alemi İslam'ın sokaklarında çocuklar Musul'da, Halep'te, İdlib'te, Afrika'da küçük bir yavru açlıktan ölen kardeşinin üzerine kapanmış. Ya Rabbi, dünyada Ebu Bekirlerin yok mu? Dünyada Ömerlerin yok mu diyorlar. Çocuklar, Ömerler öldü. Babalar çocuklarına Ömer adını vermiyorlar mı? Ve ene evvelul muslimin. Sen hevalarının arzusuna arkasına mı düşeceksin? Yoksa üniversitede ben Musab'ım, Ammar'ım, Yasir'im, ayaktayım, senin yolunu, davanı çiğnetmeyeceğim ya Resulallah diyebilecek misin? İlk Müslüman olmak. O halde dön ilk ayete, söyle kul inneni hedani rabbi ila sıratı müstakim dinen kıyemen milleti İbrahim Hanife. Sen o yoldasın. İnsanlığın kıvamı, hayatın saadeti Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın nizamında. Önce yola akan kanalizasyonu batının necasetine engel olacaksın, durduracaksın. Sonra yolu temizleyeceksin. Ammar olmak, Yasir olmak. El-İslamu ya'lu ve la yu'la. İslam yücedir. Hiçbir ideoloji onun üzerine çıkamaz. Eğer biz ilk Müslüman gibi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a iman edersek, Allah Resulü Aleyhisselam'daki o tevazuyu, ümmetin içinde olabilme haysiyetini hayatımıza tatbik edebilirsek, o yolu açarsak, ilk Müslümanlar gibi olabilirsek, Peygamber aleyhissalatu vesselamın davetçisi, Peygamber aleyhissalatu vesselamın olduğunuz üniversitede, fakültede, mahallede temsilcisi Muaz'ı, Ammar'ı, Yasir'i olabilirsek, göreceksiniz. Bu hakikat, İslam'ın en üstte olması bizim hayatımızda da tecelli edecek. Ömerler o çocukların o zaman imdadına koşacak.
1: www.yıldızefem.com.
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

Geçmişten geleceğe şefkatli ve nurlu bir iz. Temiz, tertemiz annelerimiz. Hatice binti Hüveylid, Resulullah'ın hüzün çiçeği. Annelerin ilki ve sultanı, Resulullah'ın sığınağı. Hiç kimse Efendimizin gönlünde onun gibi olmadı. Bu yüzden de geri hiç dolmadı. Sevde binti Zema, Habeşistan'a hicret eden muhacirlerdendi. Babasız kalan çocuklarıyla hane-i saadete girdi. Hatice annemizden sonra Efendimiz'e ilk eş o oldu. Ayşe binti Ebi Bekir, sevilmenin zirvesinden Resulullah'ın yokluğuna düştü ve bu yokluğu 46 yıl yaşadı. Rivayet ettiği hadislerden dolayı dini yaşantımızın üçte birini ona borçluyuz. Hafsa binti Ömer, Ömer'in kızı. Kıskançlıkta Ayşe annemizden sonra ikinci anne. Efendimizin eve döneceği vakitte gelen güzel kıyafetli bir kadını Deccal çıkacakmış diyerek korkutup kilere sokmuş. Üstü başı kirlenen kadını kilerden Efendimiz çıkarmıştı. Zeynep binti Huzeyme, Efendimiz'e eş olmadan önceki lakabı yoksulların anasıydı. Ümmü Seleme, 4 yetimiyle gelmiş Efendimiz'e, Ayşe annemizden daha çok Efendimiz'in yokluğunu yaşamış. En son vefat eden annemiz o olmuş. Zeynep binti Cahş, Efendimiz'in hala kızı, asıl ismi Berre. Efendimiz ismini Zeynep diye değiştirdi. Künyesi hikmetlerin anası. Bir gün Efendimiz annelerimize şöyle buyurdu: ben vefat ettiğimde bana ilk kavuşacak olanınız, kolu en uzun olanınızdır. Efendimiz odadan çıkınca annelerimiz kollarının uzunluğunu duvarda ölçtüler. Fakat ne zaman ki Efendimiz'den sonra Zeynep annemiz vefat etti, işte o zaman kolu uzun olmak sözünün hakikatinin iyilikte acele etmek olduğu ortaya çıktı. Zeynep annemiz eline geçen para veya malı bekletmeden hemen sadaka verirdi. Cüveyriye binti El-Haris, Beni Mustalık kabilesinin reisi El-Haris'in kızı. Savaşta baba ve eşini kaybederek esir düştü. Efendimiz serbest bırakılmasını istedi ve evlilik teklif etti. Annemiz kabul edince onun sayesinde Beni Mustalık kabilesi İslam'la şereflendi. Sahabe de annemizin hatırına savaş ganimetlerini kabileye geri verdi. Annelerimiz arasında ibadete düşkünlüğüyle öne çıkmıştı. Ümmü Habibe, Ebu Süfyan'ın kızıdır. Eşiyle Habeşistan'a hicret etmiş, eşi Hristiyanlığı seçmiş ve Habeşistan'da ölmüştü. Efendimiz Habeşistan'a elçi göndererek Necaşi'den Ümmü Habibe annemizi istemişti. Habeşistan'dan müminlerin annesi olarak döndü. Bir gün babası Ebu Süfyan Efendimizle görüşmek için Medine'ye geldi. Kızının evine girdi. Evin bir köşesinde duran mindere oturacaktı ki annemiz minderi altından çekti ve bu minder Resulullah'ın minderidir. Müşrik biri ona oturamaz dedi. Safiye binti Huyey, Hayber Yahudi reisinin kızı. Babasını ve eşini savaşta kaybetmiş ama Hayber'den Medine'ye peygamber hanımı olarak gelmişti. Meymune binti El-Haris, ismi hüzün kokuyor. Kabri Mekke yolu kenarında. Fakat kabrinin orada olmasını kendisi istedi. Efendimizle evlendiğinde 36 yaşındaydı.

yaşındaydı. 3 yıl evli kaldı. 82 yaşında vefat edeceği zaman beni Serife defnedin dedi. Neden diye soranlara da ben Resulullah'la orada evlendim buyurdu. Reyhane binti Zeyd, Beni Kurayza gazvesinde esir düşmüş, Yahudilikten çıkıp Müslüman olmuştu. Allah da onu müminlerin annesi olmakla şereflendirdi. Mariye binti Şem'un el-Kıbtiye, Mısır zindanlarına esir düşen Hazreti Yusuf'un sultan olması gibi, Mariye annemiz de Mısır saraylarından cariye olarak çıkmış ve müminlerin sultan annelerinden biri olmuş, hem de Hatice annemizden sonra Efendimiz'e evlat veren tek eş o olmuş. O, Hazreti İbrahim'in annesiydi. Geçmişten geleceğe şefkatli ve nurlu bir iz. Temiz, tertemiz annelerimiz.

kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولقد آتينا داود

فقد الطير فقال ما لي

الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل.

0: Bizde kavram, bizde Yıldız Efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde Yıldız Efendim. Yok bizde, yok. Yok bizde Yıldız Efendim.
1: Hayat Rehberi. Hazırlayan ve sunan Nurettin Yıldız.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşler, bir hadisi şerif okuyacağız. O hadisi şerifin üzerinden Rabbimizin şeriatını, Rabbimizin bize lütuflarını, ihsanlarını tanımaya çalışacağız. Ama öncelikle bir Türkçe bilgisi zihinlerimizde tazelemek istiyorum. Mecaz diye bir şey var. Mecaz, anlatmak istediğin şeyi farklı bir örnekle daha kolay anlatmak için kullanılan ifadedir. Mesela 2 yaşındaki bir çocuğu anlatırken melek deyimini kullanırız. Melek gibi çocuk deriz. Burada çocuk etten kemikten yaratıldığı halde, içinde kanı irini bulunan bir mahluk olduğu halde, bu çocuk nurdan yaratılmış melek gibidir demek istemiyoruz. Meleklerdeki temizliği, meleklerdeki günahsızlığı çocukta da görüyoruz. Çocuğa melek gibi diyoruz. Bu çocuğun melek olduğunu göstermiyor. Meleğin de çocuk olabileceğini göstermiyor. Bunun gibi yüzlerce ifadeyi hep kullanırız. Mesela sana canım kurban deriz. Mesela başım gözüm üstüne deriz. Yani çık başımın üstünde otur, gözümü çıkar senin olsun demek değil bu herhalde. Mecazen ne demek isteriz? Yani gözüm kadar kıymetlisin, başımın üstündesin, sözünü başımın üstünde tutuyorum demek isteriz. Başım üstüne diye ifade ettiği zaman bir insan, çık başımın üstünde bunu söyle demek istemiyor herhalde. Böyle anlamayız zaten. Türkçede de, Arapçada da, bütün dillerde bu tip mecaz ifadeler vardır.

daha geniş bir daireden anlatabilmek için her dil böyle sistem geliştirmiştir. Kardeşler, İmam Bukhari'nin rivayet ettiği bir hadisi şerifi anlamak için bu Türkçe bilgisini tazeleme ihtiyacı hissettim. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allahu Teala'nın şöyle buyurduğunu nakletmiş. Sözü söyleyen Allah Teala, o sözü insanoğluna ulaştıran sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bize de onun ağzından rivayet eden Ebu Hureyre, biz de şimdi ona iman eden kimseler olarak bu sözü dinleyenleriz elhamdülillah. Buyurmuş ki Allah Teala, kulum bana farzlar gibi hiçbir şeyle gelemez. Yani kulum açısından bana gelmek için farz kadar önemli bir görevi yoktur. Allah bir şeye farz dedi mi, o en önemli şeydir. Bu hadisten bunu anlıyoruz. Sonra buyurmuş ki, kulum benim nafile yaptığım iş, nafile olarak ona görev verdiğim, emrettiğim işlerle bana doğru koşar. Farzla, farzları yaparak Allah'ın kulu olup olmayacağı kararını vermiş olur. Farzları, Allah'ın farz dediği şeyleri yerine getirmeye başladı mı mümin, yola girdi demektir. Bu yolda ne kadar hızlı gidiyor, kaç kilometre süratle gidiyor, bunu da nafile ibadetler belirleyecek diyor Allah Teala bu hadisi şerifte. Sonra çok önemli, şimdi ders olarak kendimize seçtiğimiz bölümde buyuruyor ki, kulum nafile ibadetleri, ki nafile biliyorsunuz sünnet dediğimiz şey. Sünnet diye fıkıh kitaplarında, ilmuhal kitaplarında bu sünnettir denen şeyler nafile olarak da anılıyor. Kulum nafileleri yerine getire getire sonunda ben onu severim. Kulumu sevdim mi de, şimdi mecazi deyimler var burada. Biraz önceki mecaza neden girdiğimiz anlaşılacak. Farzlarla kul yola çıkıyor. Nafilelerle yol alıyor. Yol ala ala sonunda Allah kulunu seviyor. Bir kere de kulumu sevdim mi ben, bu kulu seviyorum dedim mi, onun duyan kulağı olurum. Deyimlere dikkat edeceğiz şimdi. Bunlar mecazi şeyler. Onun duyan kulağı olurum, gören gözü olurum, tutan eli olurum, yürüyen ayağı olurum, istediğinde veririm, sığındığında korurum demiş Allah peygamberinin aleyhissalatu vesselam dilinden. Yanlış anlamadınız. Bizzat Allah buyuruyor ki, kulumun gözü olurum, kulağı olurum, eli olurum, ayağı olurum, isterse veririm, sığınırsa bana korurum demiş Allah. Şimdi yahu Allah insanın eli olur, ayağı olur, ne biçim söz bu demeyeceğiz. Niye demeyeceğiz? Çünkü Rabbimiz elbette eli olurum derken bu elini çıkarır, onun yerine kendi elimi takarım demiyor herhalde. Hani biz adama emrin başım üstünde dediğimiz zaman çık başımın üstüne otur demedik. Gözüm kurban olayım sana dedik de al bıçağı bismillah de kes beni demedik herhalde. Bu mecazi bir deyim. Neyi gösteriyor bu mecazi deyim? Bu tonajı gösteriyor.

ne kadar onu sevdiğini gösteriyor. Kul Allah'a doğru koştukça bu gidilen yolun sonunda kulun gözünün, kulağının, elinin, ayağının Allah'ın razı olmadığı hiçbir şeyi yapmayacağı düzeye gelmek var demek ki. Çünkü bir insanın gözü insan düzeyinde gördüğü zaman haramı da görür, helali de görür. Çirkini de duyar kulak, güzeli de duyar. El insan eli olarak kaldığı sürece ateşe de tutar, pamuğa da tutar, suya da tutar. Ama el Allah'ın tuttuğu bir el olduğu zaman sadece Allah'ın razı olacağı şeyleri tutar, sadece Allah'ı ölçü alan bir el sahibi olmuş olur o Müslüman. Kardeşler, buradan iki önemli nokta çıkarıyoruz. Birincisi, biz insan olarak, Müslüman olarak Allah'ı sevmek zorundayız elbette. Ve bu sevgiyi de iddia etmeyen yoktur. Herkes iman ettiği Rabbini sever. Bu doğaldır, normaldir. Fakat bir nokta daha var ki asıl olan seni de Allah'ın sevmesidir. Bir mümin ben Allah'ı çok seviyorum diyecek elbette. Pek sevmiyorum ama mecbur iman ettik diyecek hali yok kimsenin. Bunu ne Hristiyan böyle der, ne Yahudi böyle der. Elbette Müslüman çok seviyorum, çok çok der. Bu sözü söylemek kolay. Söylenmesi de lazım. Ama mümin asıl gayesinin Allah'ı sevmek değil, Allah'ın onu sevmesini sağlamak olduğunu bilmelidir. Bir mümin, birinci noktamız bu, hedefini belirleyecek. Allah da beni sevsin. Bunun için birbirimize biz hep Allah senden razı olsun diyoruz. Ne demek Allah senden razı olsun? Allah da seni sevsin demek istiyoruz. Bu bir hedeftir, gayedir. Bütün müminler bu gayeye ulaşmak için uğraşmak zorundadırlar. Bir. İkincisi, bu hadisi şerif Sahih-i Buhari'den nakledilme. Böyle bir menkıbe kitabından ya da işte hikaye kitaplarından alıntı bir hadis değil. İmam Buhari'nin sahihinden alıntıdır. Yani Kur'an'dan sonraki en sağlam bilgilerimizden birini biraz önce okuduk. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın rivayetinden. Dolayısıyla elimizdeki bilginin acaba böyle midir diye bir tereddüt edilecek tarafı yok. O zaman %100 biz inandık ki Allah bir insanın gözü olabiliyor, kulağı olabiliyor, eli olabiliyor, ayağı olabiliyor. Elbette mecazi ölçüsünü söyledik, yani bunu ne manaya geleceğini. Organ değişikliği manası değil herhalde bu. Haşa, Allah için zaten böyle bizim anladığımız manada bir el, göz, böyle şeyler düşünemeyiz, tasavvur da etmeyiz. Yani bu kadar çocuksu ve bu kadar cahilce bir düşünce olmaz. Onun için bunlara girmeyi düşünmüyorum. Böyle bir şey izah etmeye de gerek yok herhalde. Burada kardeşler, bu hadisi şerif bize asıl gayemizin Allah'ın bizi sevmesini sağlamak olduğunu, bunun da peygamber düşkünlüğüyle mümkün olduğunu anlıyoruz. Mümin peygamberine düşkündür. Onun sünnetini, nafilelerini, onun farz olmayan emirlerini düşkün bir şekilde yerine getirdiği zaman neticede Allah'ın gördüğü göz, Allah'ın duyduğu kulak sahibi olacak demektir mümin. Birinci bu hadisi şeriften
çıkarılacak sonuç bu. İkinci sonuçta kardeşler, biz mümin olarak Allah'ı sevme iddiamızı ölünceye kadar sürdüreceğiz. Rabbimizden bu iddiadan bizi uzaklaştırmamasını dileriz. Çünkü başka tutacağımız bir şey yok. Bu sevgimizin ucu bucağı da yoktur. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبَّنْ لِلّٰهِ Müminlerin Allah sevgisi sınırsızdır. Öyle dağlar kadar, ovalar kadar, uzay kadar filan diyemeyiz. Allah'ı seviyoruz sözü bizde başka bir şey yok anlamına gelir zaten. Ne kadar Allah'ı seviyoruz, başka bir şey yok zaten. O kadar seviyoruz olması gerekiyor. Ama ikinci nokta çok önemli. Bizi Allah'ın sevip sevmediğini test etmemiz mümkündür. Bunun için kıyameti beklemeye de gerek yoktur. Elbette kıyamet günü bütün müminler ne kadar sevildiklerini, ne puan topladıklarını gözleriyle görecekler zaten. Ebu Bekir kim? Ebu Bekir'e metren mesafen ne kadar? Herkes bunu anlayacak. Ama şimdi de bunu test etmek mümkündür. Bunu çok basit bir misalle örneklendirmek istiyorum. Bir mümin camiye giderken ve maazallah haram işlenecek bir yere giderken aynı ayaklarını kullanıyor, aynı kalbin atışlarıyla nabzı sergileniyor. Bir mümin camiye giderken ki kullandığı ayağıyla, gidiş temposuyla, mesela mecburen gitmek zorunda kaldığı yeğeninin çalkılı şarkılı kadın erkek bir arada oturulan bir düğününe gidiyor. İkisi de gidiştir. Eğer mümin camiye giderken kullandığı ayağındaki tempoyu, hızını, kalp atışını o yanlış gitmemesi gereken yere de giderken kullanabiliyorsa ortada ciddi bir sonuç vardır. Bu müminin ayaklarında göklerden gelme bir garanti yok demektir. Sadece örnek olması bakımından zikrediyorum. Ama bunu tarihteki filanca zatın bir menkıbesi filan lütfen anlamayınız. Öyle değil. Bizzat yaşadığım bir şeyi anlatıyorum. Hocalarımdan bir tanesiyle böyle bir baba oğul muhabbetine geçtikten sonra dedi ki yaklaşık 15 sene var dedi. Ben Musaf'a tutarak abdestim olup olmadığını anlıyorum dedi. Nasıl anlıyorsunuz hocam dedim. 15 sene kadar oluyor. Bu dediğim 75 yaşlarında bir hoca efendiydi. Allah dostu, tefsir okutan bir hocamızdı. Elimi Musaf'a tutarken elektrik çarpmış gibi oluyorum. Anlıyorum abdestim bozulmuştu, hatırlıyorum onu o zaman. Bu bizzat benim bir Allah dostu 50 seneden fazla tefsir okutmuş bir alimden dinlediğim hatıram. Olabiliyor demek ki Allah'ın tuttuğu el. Tutamıyorum Musaf'a dedi. Ve aynı zat başka bir sohbetinde dedi ki yine 15 sene kadar oluyor dedi. Sabah namazına bir saat kala dedi. Ne kadar uykusuz olursam olayım dedi. Yatakta kalp krizi geçiyor gibi oluyorum, mecbur kalkıyorum dedi. Duramıyorum yatakta. Bu tabi 50 yıldan fazla Allah dedi ki diye başlayan ayetleri tefsir etmiş bir insanın geldiği nokta. Bu olabiliyor demek ki. Bunu ben bir tarihi menkıbe olarak anlatmadım. Kulaklarımla duyduğum ve üzerinde de biiznillah gözlerimle işaretlerini gördüğüm bir Allah dostu alimin hatırasını anlatıyorum. Böyle ulu orta konuştuğu bir şey de değildi. Çok özel bir sohbette söyledi. Demek ki bir mümin öyle bir kaliteye ulaşıyor ki sonunda o kalite

istese de harama götürmüyor onu. Gitmiyor, ayak gitmiyor. Pili bitiyor ayağın. Uyumak istiyor, yorganını kafasına çekiyor, uyuyamıyor. Sabah namazı vakti gelmiş. Abdesti yok, musaffa tutacak. Tutamıyor. Elektrik çarptığını hissediyor kendisini. Bu ne sayesinde? Müminin farzlarda eksiği yok, bir de peygamber delisi. Peygamber delisi. Peygamber ne yaptı? Onun peşinden gidecek. Öyle bu farzdı, vacipti, sünnetti ayırmıyor. Bunu peygamber yaptı mı yaptı. Benim görevim bu diyor. Bu samimiyet sonunda Allah'ın kulunu sevmesi durumuna getiriyor onu. Bir kere de sevdi mi seni Allah? Sende göz var, sende kulak var, el var, ayak var o zaman demektir. Ve son iki cümlesi çok önemli. Bir kere sevdim mi kulunu? فَاِذَا اَحْبَبْتُهُ Bir kere de sevdim mi kulumu? İstediğini veririm. Sığınırsa bana korurum. Bir kul Allah'tan istiyor istiyor, vermiyor Allah. Elbette bir hikmete binaen vermiyor. Ama sen her nazlandığında nazı kırılamayacak biri misin acaba? Yani Allah seni seviyor mu? Kardeşler, elbette şunu söyleyemeyiz. Madem ki Allah bizi bu kadar sevmiyor, ben musafa tutunca hiçbir şey olmuyor, abdestli abdestsiz tutabiliyorum, o zaman hiç sevmeyeyim ben de diyecek halimiz yok. Çünkü çalışma metodumuz şudur: şu noktaya gelinceye kadar koşacağız biz. Çünkü önümüzde duran hedef Rabbimizin bizi sevmesidir. Gözlerimiz, kulaklarımız, elimiz, ayağımız onun şeriatıyla yaşayan el, ayak, göz, kulak olur hale gelinceye kadar koşacağız. Bu 20 senede mi olur? 60 senede mi olur? 75 senede mi olur? Hıza bağlı, ihlasa bağlı, sendeki heyecana bağlı. Allah bunu 2 dakikada da verir kuluna, 20 senede de verir. Ara sıra senin bunu kaldırıp kaldıramayacağına dair sana bir heyecan da verebilir. Bakar ki sen hala Allah'la gören bir göz, Allah'la duyan bir kulak sahibi olsan bile kıymetini bilemeyeceksin, vermez. Ashab-ı kiram üzerinde de bir deneme yapabiliriz kardeşler. Her birimiz biliyoruz ki ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, bu noktaya geldiler. Geldiler. Ciddi bir şekilde geldiler. Neredeyse tuttukları ellerinde altın olacak hale geldi. Bir kere Peygamber Aleyhisselam Efendimizin yanında çok ciddi mesafeler kat ettiler. Fakat bir kere hacca gittiği için artık kendisini cennetlik zanneden, Ramazan'da hatim dinlediği için kendisini Kur'an'ın en sevgili dostlarından zanneden bizim gibi hazır, beleşçi, bedavacı nesle bakın, bir de Peygamber Aleyhisselam Efendimizin sen cennettesin dediği kimselere bakın. Bilal'e ne dedi radıyallahu anh? Miraç'ta cennete girdim, cenneti Allah bana dolaştırdı, arkamda bir terlik sesi duydum hep. Bu terlik sesi kimin dedin? Bilal, senin sesindi bu diyor. Bilal Medine'de ezan okuyor, terlik sesleri cennette duyuluyor. Bundan büyük bir mesafe, bundan ulu bir müjde olabilir mi bir insan için? Bilal o zaman vay be, biz bu dünyada abdest almaya gidiyoruz, terlik sesimiz cennetten duyuluyor deyip el ense çekip yattı mı? Yoksa gözyaşlarına boğulup Rabbim bu seviyemi koru, aman beni bundan mahrum etme deyip daha fazla mı ağladı? Verdikçe şımaran değil, verildikçe şımaran değil, Allah ona ihsan ve lütufta bulundukça heyecanlanan insanlar oldular. Bu da çok önemli. Sevdiğini gösterdi mi Allah, şımaran kul istemez. Tıpkı biz de böyleyiz kardeşim.

ister. Hem çocuğumuzu okşarız, severiz, hem de mızmız etmesin isteriz. Hani benzetme bir miktar uygun ortam değil ama sadece benzetme tarzı açısından örnek vermek istiyorum. Kedi gibi olmamalı insan.

gelinceye kadar onu sevmektir. Kim bu noktaya geldiyse kazanmıştır. Elbette bu nokta mesela 100 puansa ilk gün 50'den başlayacaksın. İman zaten seni 50 barajında tutuyor. 51, 58, 75, 90 gideceksin öyle. Gidinceye kadar gideceksin. Ama yine Ebu Bekir gibi olmak lazım. Ebu Bekir radıyallahu anh vefat ederken ona demişlerdi ya, ne mutlu Ebu Bekir, Allah senden memnun, peygamberi memnun, daha ne istiyorsun sen dediler. Ne cevap vermişti? Ne günah ne sevap olmasın razıyım demişti. Şöyle baş başa gideyim razıyım. Şımarmamaktır bu işte. Babasının hacı hoca olduğuna şımarmamaktır. Geçen sene Ramazan'da alt kattaki fakire kumanya vermişti. Bir kilo pirinç, bir kilo buğday, bir de un vermişti ya. Artık Allah da ona bekliyordur cennette şimdi hem neler neler. Yani bir kilo buğdaya herhalde bir 5000 dönüm cennet arazi verir Allah. Böyle bir şımarma, böyle bir laubalilik göstermez mümin. Semavata kadar ufku açılsa bile şöyle razıyım, şöyle razıyım, hesap sormasın benden yeter diyen Ebu Bekir olarak gider. Çünkü Allah hem verir hem kulun şımarıp şımarmayacağını görür. Görmek de murad eder. Kardeşler, Maide suresinin 54. ayetinde Allah bu sevginin, aşkın gerçeğini bize gösteriyor. Ashab-ı kirama hitap ederek, yani biraz önce ashab-ı kiramı konuştuk. Ne dedik? Sevdi onları Allah. Peygamberi de şahit oldu. Cennette senin terlik sesini duydum dedi. Cennette sen benimle berabersin dedi. Bunu gözleriyle gördüler, kulaklarıyla duydular. Ama bakın, Maide suresinin 54. ayetinde bu adamlara, şu sözünü ettiğimiz Allah dostu insanlara ve Allah'ın kendilerini sevdiği insanlara, ki çok önemli kardeşler, bu ashabın önemli bir bölümüne Allah'ın eli onların elinin üstündedir diyor Kur'an'da. Allah'ın eli onların elinin üstündedir diyor. Sonra da başka bir ayetinde buyuruyor ki Allah onlardan memnundur. Onlar da Allah'tan memnundurlar. Sevmişler, sevilmişler. Arada bir sevgi kaynamış gitmiş. Müthiş bir sevgi olmuş. Bunu Kur'an defalarca söylediği halde Maide suresinin 54. ayetinde ikazını da yapıyor Allah. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, yani peygamberin etrafında Allah'ın razı olduğu, Allah'ın elinin onların elinin üstünde olduğu, bir mecazi deyim tabii bu, yani Allah onlarla beraber demek bu. Ey bu tip iman etmişler, men yertedde minkum an dinihi, siz bu elinizdeki dinin kıymetini bilmez de bu dini bırakarsanız, böyle bir şey olursa, hani aramızda bir muhabbet var, siz beni çok seviyorsunuz, ben sizi seviyorum, gözünüz oldum, kulağınız oldum, eliniz ayağınız oldum ya, buna rağmen bir risk var ortada. Ne bu risk? Siz bunu bırakıp gidebilirsiniz. Allah bırakmaz, vefasızlık etmez Allah. La yuhlifullahul mi'ad, Allah verdiği sözden geri gitmez. Ama siz bir cayma yapabilirsiniz. Allah'ı bu şekilde bırakıp giderseniz Allah bundan esef edip eyvah gitti adamlarım demez herhalde. Fesevfe ye'tillâhu bi kavmin, bu sefer Allah sizin yerinize başkalarını getirir. Yuhibbuhum ve yuhibbunehu, onları sever Allah, onlar da Allah'ı severler. Demek ki bir millet Allah'ı bırakarsa, Allah'ı bırakmak nasıl olur? Bunu ilan ederek değil, hilafeti kaldırıp atmışın,

bize mübah demişsin. Zina Allah haramdır demiş, asrın gereği demişsin. Alkol olmasın demiş Allah, düğün başka türlü olmuyor diyorsun. Ben Allah'a reddettim diyerek göklere ok atacak halin yok herhalde. Böyle bırakılır Allah bırakılırsa. Biz başka dünyaya gidiyoruz, Merih'te yaşayacağız diyemezsin ki, Merih'te Allah'ın zaten. Allah'ı bırakmak, o sevginin, aşkın gereği olan itaati bırakmaktır. Bıraktın mı itaati, bırakacak bir şey kalmadı ki zaten. Allah badem gözlü kullarım diye sevmiyor ki bizi. Şeriatını yaşayacağız diye seviyor bizi. Yaşamadığın zaman şeriatını, kadını sokağa saldığın zaman, erkeği de ticaret merkezlerinde haramın içine saldığın zaman neyini seviyorsun ki Allah'ın? Şeriatını sevmedikten sonra nesini seviyorsun? Müşrikler de Allah diye haşa bir taşı yontup öpüp okşamışlardı onu zaten, ama cehennem kütüğü olarak gittiler. Sevmek sevilmek o değil ki, şeriatına teslim olmak, dinini yaşamaktır. Eğer siz bu sevginin kıymetini bilmez bırakıp giderseniz, Allah bir kavim getirir, bir insanlar getirir ki onlar Allah'ı severler. Allah da onları sever. Peki nereden belli olur Allah'ın onları sevdiği, onların da Allah'ı sevdiği? Ezilletin alel müminin. Müminler olarak birbirlerine mütevazi davranırlar. İzzetin alel kafirin. Kafirlere karşı dik dururlar. Mümini gördü mü ceketini düğmeler. Nasılsınız kardeşim der. Kafiri gördü mü kimi arıyorsun, ne istiyorsun der. Kafirin önünde ceket düğmelemez. Ezilletin alel müminin, izzetin alel kafirin.

müminler olarak birbirlerine mütevazi davranırlar. İzzetin alel kafirin, kafirlere karşı dik dururlar. Mümini gördü mü ceketini düğmeler. Nasılsınız kardeşim der. Kafiri gördü mü kimi arıyorsun, ne istiyorsun der. Kafirin önünde ceket düğmelemez. Zilletin alel müminin, izzetin alel kafirin. Maide suresi 54. ayet. Yücahidûne fî sebîlillâh. Ve Allah yolunda cihad ederler onlar. Ve lâ yekâfûne levmete lâim. Bir kınama endişesi taşımazlar. Yani bize ne derler? Ayıplanır mıyız acaba? Soruşturma, kovuşturma geçirir miyiz? Böyle derdi olmaz onların. Demek ki Allah'ın kulları be, Allah'ın sevdikleri bunlar, Allah'ın sevgilileri bunlar. Bunların gözü Allah'ın gözüdür. Bunların kulağı Allah'ın kulağıdır. Bunlar bir şeye tutmaya görsün, Allah'ın tuttuğuna tutarlar bunlar denecek insanlarda mümine karşı alçak gönüllülük olacak. Kafire karşı dik duracak. Allah yolunda cihat diye bir derdi olacak. Ne gerekiyorsa malıyla, eliyle, diliyle, canıyla nasıl yapılacaksa. Ebu Bekir nasıl yaptıysa, Selman nasıl yaptıysa, Halid nasıl yaptıysa. Çünkü bu ayet onlara indi. Ve filanca ne der demeyecek. Komşu ne der diyen buna dahil değil bir defa. O yok, o yok, o yok. Medyaya konu olurum diye bir derdi olmayacak. Ne derse desinler. Şu dört özellikten taviz verseydi ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, onları kaldırıp başkasını getirecekti Allah demek ki. Böyle mümin istiyor.

camideki mümini üzmemek için gayret eden, kafire karşı da onurlu ve hakkından taviz vermeyen mümin istiyor. Allah'ın haramını konuştuğu zaman, yahu buna dikkat edelim ne derler diyeni istemiyor Allah. Onunla arasında bir muhabbet yok. Kardeşler, Allah'ın aradığı ve ben seviyorum dediği insanlar bunlar. Maide suresinin 54. ayetinden anladık. Bukhari'deki hadisten de ne anlamıştık? Allah kullarını sevebiliyor. Ama bu sevgiyi de ulu orta herkese, tamam iman ettin, nüfus kağıdında mümin yazıyor, aşıkım sana demiyor kimseye Allah. Bir görelim diyor. Cuma namazına geldi, tamam orada startı başlatıyor Allah. Tamam hadi cumaya geldin, sen demek adaysın. Cumadan sonra camiden çıkınca gördüğün Müslümana selam verip selamını alacaksan nafile bir iş yapıyorsun. İbre oynamaya başladı. Eve girerken sağ ayakla girip sol ayakla çıkıyorsun, ibre oynuyor. Aşka doğru yürüyor ibre. Hanım seni gördü, selam verdin, kucaklaştın. O da tatlı yüzünü gösterdi. Neden? Çünkü peygamber ne demişti? Kocasını görünce tebessüm edecek demişti. Ne oldu? Onun ibresi Allah'a doğru oynadı. Senin ibren Allah'a doğru oynadı. Nafile bunlar. Nafile boş iş demek değil. Nafile yolda hız katan şey demek. Evet, bizim yakıtımız farzlardır. Farzlar sayesinde kulu olup olmadığımızı Allah'a ispat etmiş olacağız. Sonra da peygamber hatırası olarak yaptığımız her şey hızımızı belirleyecek bizim. 80 senede de gidebilirsin, hiç hata yapmazsan farzlarda. 8 dakikada da Rabbine gidebilip kavuşabilirsin. Bu bizim bileceğimiz iş. Kardeşler, şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerinden yola çıkarak biz Allah'ın bizi sevdiğini toplum olarak da ve kişiler olarak da test edebileceğimiz 3 örnek üzerinde duracağız. 3 hadisi şerifi ele alacağız. Günlük hayatımızda başımıza gelen bazı olayların ve bazı kavramların sevilinceye kadar sevmenin gerekçesi olduğunu anlamış olacağız. Birincisi kardeşler, Ahmed bin Hanbel'in Müsned'inde rahmetullahi aleyh, Mahmud İbni Lebit isimli sahabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadisini naklediyor. Diyor ki Muhammed İbni Lebit, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah bir kulunu sevecekse eğer onu dünyadan korur. Tıpkı sizin iyileşmesini istediğiniz bir hastaya sevdiği yemekleri vermediğiniz gibi. Benzetmeye çok dikkat edeceğiz. Diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Hasta çocuk mesela filanca şey yememesi gerekiyor iyileşmesi için. Yaraları var, kaşınıyor. Doktor neyi yemeyecek dediyse çocuğun istediği de odur zaten. Şunu yemesin, ishal olur dediyse çocuk onu ister. Çikolata ister çocuk, doktor da bu çikolata yemeyecek der. Eğer anne gerçekten çocuğunu seviyorsa, baba çocuğunu gerçekten seviyorsa, sabahtan akşama kadar ağlasa bile ona çikolata almaz. Akıllı değilse baba, boş ver bir çikolata alayım der, hastalığı bir hafta geciktirir. Bir hafta daha uzar hastalık bu sefer. Merhametli, gerçekten seven bir anne baba,

Dokunan şeyi çocuğa almaz. Ama çocuk da çocuk olduğu için ve hasta olduğu için ne dokunacaksa onu ister. Onun peşinde koşar. Hiçbir şey yemez, protesto eder, bana çikolata alın der. Kardeşler, Allah da böyle yapıyormuş demek ki. Kulu dünya nimetlerini eline geçirmesi halinde, eğer dünya nimetleri onu Rabbinden uzaklaştıracaksa, o dünya nimetlerini kuluna vermiyormuş diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu hadisi şerifin başka rivayetlerinde de kafire ise kıyamet günü dırdır edecek mecali kalmasın diye her istediğini verir buyuruyor. İstemediğini bile veriyor, görüyoruz şimdi. Buradan iki şeyi anlamamız gerekiyor. Birincisi bu. Demek ki Allah'ın bir planı var kulu üzerinde. Kulunu sevdikçe Allah onu oturtup kulunun belaya düşmeyeceği şeylerden uzak tutuyor. Seviyor çünkü. Cennetteki arzuları yarım kalmasın istiyor. Tıpkı bir çocuğa annesinin ona dokunacak şeyleri vermemesi gibi. Peki bu ikinci noktamız şu demek midir? Mümin hiç zengin olmayacak. Mümin hiç iyi hayat yaşamayacak. Hayır, öyle değil. Görürse Allah bu kulumun ayağı kaymayacak, verir. Kime vermez diyor? Hastalığının iyileşmesini geciktirecek çocuğa verilmeyene vermiyor. Malın kıymetini bilecek bir kul alır Allah'tan. Mala aldanmayacak birisi Allah'tan mal bulur. Bulmuyorsa eğer Allah sana acıdığı için böyle yapıyordur diye düşünmemiz gerekiyormuş. Binaenaleyh kafirlerin ellerindeki onca ihtişamlı görüntülü nimetlere rağmen müminlerin elinde genelde nimetin bulunmayışının sırrıymış bu demek ki. Müminler hala aradaki aşkın gereğini anlayamamışlar demek ki. Biri ötesi olmadığı için her istediği verilen, ölsün gitsin ne olursa olsun düşünülen, öbürü de aman adın cennetlerine, Firdevs'e gelmeden aldanmasın bu oyuncaklarla diye düşünülen birisiymiş demek ki. İkinci olarak da kardeşler, Allah mümin kullarından dert eksik etmez. Çünkü dertler müminin pişmesidir. Çamurluktan tuğlalığa ve betonluğa doğru gitmesi lazım ki yağmur, soğuk, sıcak ona zarar vermesin. Bu bir pişme düzeyidir. Allah mümin kullarının pişmesini ister. Dünyada pişsinler ki ahirette ateş gerekmesin diye murat eder. Bunu peygamberlerine bu şekilde uyguladı. Şöyle yastığında rahat akşam dinlenen tek bir peygamber kulu yoktur Allah'ın. Başta da bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olmak üzere. Bunun için başı açık, vücudu teşhir edilmiş genç bir kız henüz 20 yaşına gelmeden 20 kişi onu ister, iffetli, ahlaklı, tam anne olacak, tam anne adayı olacak, iyi bir eş olacak bir genç mümin kızın kapısını vuran olmaz. O zanneder ki tesettürümün yüzünden bu hale geldim. Amcalarımın çocuklarıyla bayramlaşmaya, düğüne gitmediğim için bu hale geldim zanneder. Halbuki Allah onu cennette peygamberin yanında oturacak, ümmetinin örnek kızlarından biri olarak gösterecek birisi olarak hazırlıyor. Bakış tarzı meselesi. Sen tesettüre bürünerek,
Sen genç yaşında Allah'ın yoluna girerek aşkını gösterdin, Allah da sana sevgisini gösterdi. Bu karşılıklı sevginin gereği olarak da senin, onun bunun karısı olarak, berbat bir ailenin reisi olarak sürünmemeni istedi Allah. Bu kadar basit. Sen bunu tabii evdeki pozisyondan görüyorsun, Allah arşından görüyor. Sen 20 senelik evlilik planı olarak bakıyorsun, Allah senin ebedi cennet hayatının planı olarak bakıyor bu işe. Sana birisi geldi, senin tesettürünü kabul etti, tamam çok güzel anlaştık, düğünden 15 gün sonra kaçacak delik arıyorsun, dinden soğudun, tesettürden soğudun, imandan soğudun, böyle şeriat demeye başladın. Müslüman diye evlendik, gavur çıktı karşıma dedin. Seni böyle görmek istemiyor Allah. 3 gün 5 gün evinde sıkıntı çek. Alttaki kardeşindesin, sen evlenmedin diye ben de evlenemiyorum, berbat ettin evimizi desin. Gidince Rabbine bütün bu sıkıntılarına şükret, neydi o sıkıntılar be, sayesinde cennet kazandım de. Hiçbir musibeti Allah bir taş yuvarlandı da tesadüfen kuluna çarptı diye göndermiyor. Her musibetin, her belanın, sıkıntının, başımıza gelen uluslararası sıkıntının, kafirlerden çektiklerimizin, ailemizdeki sıkıntılarımızın, iş yerimizdeki sıkıntılarımızın, sokakta karşılaştıklarımızın, gözümüzü açınca gördüğümüzün, kulağımıza gel, her şeyin Allah'ın planı sonucu olduğunu biliyoruz, biz iman ediyoruz. Dolayısıyla kardeşler, biz biliriz ki Rabbimiz bizi imtihan edecek, daha çok pişirecek. Ben artırdıkça sevgimi, o da artıracak. Ben seni çok seveyim ama sen beni az sevme diyeceksin Allah'a. Ben seni sınırsız seviyorum Rabbim dedikçe sen, ve bunu ispat ettikçe, Allah da seni çok sevecek. Çok sevdikçe de yabancıya bırakmak istemeyecek seni, var mı bir diyeceğin? Sen nasıl sevdiğini kimseyle paylaşmak istemiyorsan, Allah da öyle istiyor. Seni kimseyle paylaşmak istemiyor. Başka bir hadiste buyuruyor ki Allah, kutsi hadis-i şerifte, şaşarım ben diyor. Şaşarım demek, niye böyle oluyor demek, yoksa Allah bir şeye şaşmaz. Ben kulumu özler dururum, kulum ölmek istemez diyor. Demek ki Allah seni paylaşmak istemiyor. Hani sevdim diyorsun ya. Hani Hacerül Esved'i görünce cennetten çıktı diye yalamak istemiştin ya o taşı. Hani Allah denince gözün yaşarıyordu ya. Hani Kur'an'ı öpmekten doyamıyorsun ya Rabbimin kitabı diye. Seviyorum diyorsun. Sevgi tek taraflı olmaz ki. Allah da seni sevmek istiyor. Sevdiği için de seni komşularınla da paylaşmak istemiyor. Ağabeyinle, ablanla da paylaşmak istemiyor Allah. Bana kal diyor. Gel, cemalime gel diyor. Şu olmaz yalnız. Mesela peygamberler için olmadı. Rabbim, yani güzel bizim aramızda muhabbet olsun, miraca geleyim ama biraz da burada arkadaşlarla hani güzel günlerde geçirelim. Olsa Abdullah'ın oğlu Muhammed Aleyhisselam için olurdu o. Onun için de olmadı. Kimseyle paylaşmadı onu Allah. Ne hanımlarıyla ne çocuklarıyla. Kimseyle paylaşmadı. Meşgul etmesinler onu diye çocuklarını ondan önce aldı. Eğer sevgi gerçekten var olacaksa. Ne konuşuyoruz kardeşler? Allah'ın bizi sevdiğinin 3 işareti var dedik. Pek çok işaretten 3'ü bize çok lazım. Birincisi, anne çocuğunu koruduğu gibi hastalıktan, Allah da dünyadan kulunu koruyabilir. Buna hazır olacağız. Eğer sevgi iddiamız varsa. İkincisi, Allah yabancıya bırakmak istemez. Sen sevdikçe, o da seni sevdikçe, cennet standartlarında seni Allah yaşatmak isteyebilir. Hazır olacaksın. Üçüncü olarak da Ayşe anamız radıyallahu anha'nın rivayet ettiği bir hadiste
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Allah bir aileyi sevdiği zaman, aile, buna dikkat ediyor, bir aileyi sevdiği zaman onların evine yumuşaklık indirir buyuruyor. O evde babaya kolay kolay yok dedirtemez çocukları. O evde eş kolay kolay eşine hayır diyemez. O evde çocuk uyumasa kimse uyuyamaz. O evde bir kişi hasta olmaya görsün, hepsi kendisini hasta hisseder. Evde merhamet yağıyor çünkü. Bu da Allah'ın ailece sevdiği zamanki işareti. Bu ne kadar uyarlı, ne kadar uyumaz. Bu herkesin kendine bileceği bir iş. Çünkü bizde bir hastalık var kardeşler. Becerip dinimizi, Allah'ın ayetlerini, Peygamber aleyhisselamın hadislerini evirip kıvırıyoruz istediğimiz gibi. Yani böyle mesela Allah merhametli kullarını seviyor diyoruz. Ama o Mekke'dekiler için diye herkes bir kılıfını buluyor. O dövdü, kırdı, vurdu, bağırdı, haşa sövdü. Bir hikmete binaendir bununki hariç. Bunu gene Allah seviyor. Bu kendi kılıfımızdır. Bu bir şeytan tuzağıdır. Hayır, hayır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dediyse doğru odur. Uyuyorsan sen de o kadar onun ümmetindensin. Sana uymuyorsa bu hadis bir noktada sıkıntın var demektir. Bir soru kardeşler çok önemli. Sorumuzun cevabı çok önemli. Şimdi acaba biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bunca haberinden sonra filanca günahı hala işliyorsak, acaba bu sevgi kökten gidiyor mu? Kökten gidiyor mu? Sevgide iniş çıkışlar olur. Sevgide iner çıkar. Tansiyon gibi sevgi. Kabe'yi görünce kalbin fırlayacak gibi olur. Bu hadisi şerifleri dinledin mi bayılacak gibi olursun. Nabzın düşer, eyvah ölüyor zannedilirsin. Eve gidince iniş çıkışlar bir miktar olur. Bu iniş çıkışlar hariç bu sevgi kökten gidiyor mu filan günkü hatamızdan dolayı? Kardeşler, Buhari'nin yine sahihinde rivayet ettiği bir hadisi şerif hepimiz için, kulakta kübe filan demiyorum, İç organlarımızdan biri olacak kadar önemli. Çok önemli bir hadis-i şerif. Ömer bin Hattab radıyallahu anh diyor ki, bir adam vardı diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamanında gelir giderdi diyor. Adama çok ağır lakaplar da takarlarmış. Abdullah el-Himar derlermiş adamı, eşek herif diye böyle bir ifadeyle anılır. Çok derin esprileri, çok şakacı bir adamdı diyor. Bir gün içki içti, alkol tüketti. Adam Müslüman, Medine'de içki içti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona ceza verdi. İşte 80 sopa yedi. Veyahut da kaç sopa yediyse, yani içki suçu işlediği için, alkol suçu işlediği için ceza yedi. Ama yine Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip gitmeye devam etti. Efendimiz onu seviyordu. O da Resulullah'ı seviyordu aleyhissalatü vesselam. Şakalar yapar, peygamberi güldürürdü diyor. Bir zaman sonra bir daha içki içti. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emretti. Ceza olarak sopa vuruldu adama. Derken ona sopa vurulurken, Peygamber aleyhisselam Efendimiz de orada içki içtiği için ikinci defa aynı suçu işliyor. Bu sopa vurulurken sahabeden biri demiş ki, Allah belanı versin be adam, peygamberin sağlığında kaçıncı defa bu suçu işliyorsun sen? Allah belanı versin demiş ona. Bu cümleyi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duymuş. Ne yapıyorsunuz siz demiş. Bu adam Allah'ı da peygamberini de seviyor, niye buna beddua ediyorsunuz demiş. Ne demek bu kardeşler? Medine'de içki içmiş, ceza yemiş. Sabıkası var.
Bir daha içmiş, bir daha ceza yemiş. Çift suçlu bir adam.

0: Ama peygamber şahit ki bu günahına rağmen Allah'ı seviyor. Beddua etmeyin adama buyurmuş. Çünkü adam ayık olduğunda Resulullah'ın huzuruna gelip espriler yapıp onu neşelendirmeye çalışıyor. Moral kaynağı peygamberin. Kardeşler, biz melek değiliz. İnsanız. Düşeriz, kalkarız. Bu adam gibi içki de içeriz. Lakin içki helal mıdır diye sorulduğunda volkan olup fırlarız. İçkiye nasıl helal dersin, Allah'ın haram ettiğine deriz. Yüreğimizdeki Allah'a imana toz kondurtturmayız. İnsanız çünkü. Bile bile hata işlemeyiz. Ama patlarsa frenimiz, bundan dolayı da ruhsatımızı almıyor kimse. İnsanız çünkü. İşte Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem belgesi. Kardeşler, dedik ki sözümüzün başında, Allah'ı o bizi sevinceye kadar seveceğiz. Bizi sevdiği de gözümüzden belli olacak, kulağımızdan belli olacak, elimizden belli olacak, ayağımızdan belli olacak bu dünyada. Biz de bunun karşılığında müminlere karşı merhametli olacağız. Kafirlere karşı dik, onurlu, tavizsiz olacağız. Üzerimize düşen hangi cihat görevi varsa onu yapacağız. Mümin olduğumuz için, Allah vardır dediğimiz için, faiz haramdır, zina haramdır, piyango da olsa kumar haramdır, tesettür şarttır, namaz şarttır dediğimiz için, ben namaz kılmazsam bu iş yerinden ayrılırım diyen yürekli Müslüman olduğumuz için de kimsenin kınamasından, ayıplamasından çekinmeyeceğiz. Böylece aşkımızı görecek Allah. Sevgimizin ciddi olduğunu görecek. O da bizi sevecek. Bu dünya standartları. Kardeşler, peki bu sonra ne olacak? Bu aşk nereye kadar gidecek? Patlamayacak mı bu bir gün? Sev, sev, sev, şişir, şişir bu balonu, patlamayacak mı? Patlayacak bir gün. O patlamayı da Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bakın ne diyor? Bu sevgi bir gün nasıl ve nerede patlayacak? Diyor ki Ebu Sa'id el-Hudri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, kıyamet günü cennetlikler cennete girdiğinde, kafirler de cehennemde ebedi kalmak üzere, sonsuza kadar kalmak üzere cehenneme girdiler. Ve cehennemin kapıları kapandı, cennetin kapıları kapandı. Ölüm denen şey, ölmek, bir koç halinde Allah ölümü bir koç halinde yaratacak, cennetle cehennemin arasında bir yerde koçu kesecek melekler, böylece ölüm bitmiş olacak. Ölüm kendisi kalkacak. Ölüm kalktığı için de ne cennettekiler bir daha ölüm korkusu taşıyacaklar, ne de cehennemdekiler bir daha ölürüz de buradan kurtuluruz diye düşünebilecekler. Ölüm öldü çünkü. Ölüm öldü. Böyle bir zamanda Allah cennetteki kullarının hepsinin duyacağı şekilde buyuracak ki, ey cennetlik kullarım, buyur ey Rabbimiz diyecekler. Diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, hel radîtum, memnun musunuz? Memnun musunuz diye soracak Allah. Diyecek ki cennetlik kulları, nasıl memnun olmayız ki ya Rabbi? Ne dediysen verdin zaten. Bundan daha ötesi olur mu? Buyuracak ki Allah, var. Cennetteki kullarına söylüyor, var. Bundan ötesi var diyor. Rabbimiz, bu cennetten ötesi ne olur diye soracaklar. Buyuracak ki, bu cennetten ötesi size sözüm olsun, bir daha size küsmeyeceğim, kızmayacağım, sizden memnunum. Budur son vaadim size buyuracak. Sevginin patladığı yerdir. Şimdi gözümüz, kulağımız, elimiz, ayağımız, Allah'ın tuttuğu, Allah'ın yürüdüğü el, ayak, olması düzeyinde bu sevgimiz, artık cennette Rabbimizle baş başa kalarak bitecek bu sevgi inşallah. Bunun için işte dik duran mümin, müminin meşakkatine katlanan mümin, cihattan üzerine görev alan mümin, bütün dünyanın karşısında tek başına da olsa kınamadan çekinmeyen mümin, senden memnunum kulum sözünü duyuncaya kadar devam edecek aşkın sahibi mümindir. Bizim sevgimiz kuru bir hayal, bir düğünle bitecek bir aşk değil kardeşler. Sevgimizin sonunda birbirimize mesaj gönderip avunacağımız boş bir sevgi peşinde değiliz biz. Biz hak etmesek de, beceremesek de Allah'ı seviyoruz. Rabbimiz diye seviyoruz. O da bütün hak etme işimize rağmen, beceremediğimizi göre göre sadece rahim bir Allah olduğu için, kerim, latif bir Allah olduğu için, kullarına merhameti olduğu için, rahman ve rahim olduğu için hak etmediğimiz halde o da bizi seviyor. Bunu da biz faiz düşmanlığında, gözümüzün faizi görmediği, görmek istemediği pozisyonda hissediyoruz elhamdülillah. Ben mümin olduğum için sakalımla dolaşmaktan arlanmıyorum, çünkü Allah beni böyle seviyor diyorum. Ailece oturduğumuz zaman, bayanlar burada otursun, erkekler burada olsun dediğim zaman, yahu ne diyecekler, biz meşhur bir aileyiz, hiç beni ilgilendirmiyor, Allah ne derse ona bakarım diyorum. Şu İstanbul'un, koca İstanbul'un ortasında bütün İstanbul trafik dursa, her şey dursa, beni seyretse bile tesettürümden ölürüm vazgeçmem diyen genç mümin kadın, Allah'ın onu sevdiği bir kadındır. Çünkü ayet öyle diyor Maide suresinde. Ama ne derler diye tesettürlü olduğu halde kelebelek kelebekler gibi renkli giyinmiş bir kadın, hala ne dirler, ne de yaparlar, ne ederler diye merak ettiğinden bu aşkın kaynama noktasını yakalayamamış birisidir. İşte aşk, işte sevgi ve inşallah sevilene kadar sevmeye ve aşka devam edecek azmimizden Allah bizi ayırmasın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Hayat Rehberi. Hazırlayan ve sunan Nurettin Yıldız.

şehadet şerbetine son saatlerim inşallah. Var mıdır acaba daha güzel bir şey? Varsa o da sadece annemdir. Ama ondan ben de emin değilim. İkisinin kıyası çok zor. Şehadet mi? Annem mi?

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok bizde.

Ya Resulallah, senin yokluğunda ümmet çaresiz. Öksüz ve yetimler kaldı kimsesiz. Nasıl güleceğiz bilmem ki sensiz. Neredesin benim canım efendi? Ebu Bekir ile Ömer'in nerede? Cihanın güneşi hemşirin sözlü. Hani Osman ile Can Ali nerede? Hani Osman ile Can Ali nerede?

0: تفقد الطير فقال ما لي لا
1: İzmir için akşam ezanı vakti. İzmir için akşam ezanı vakti.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Nurettin Yıldız Hoca ile Hayat Rehberi başlıyor.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ve sellim ve barik ala abdike ve resulike Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin babası 12 kardeşti. 12 erkek kardeşti. Bu 12 kardeşten 11 tanesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin amcaları olur. Hepimizin bildiği meşhur amcası Ebu Talip, bir insanın başka bir insana verebileceği desteğin en güzelini vererek yeğeninin yanında durdu. Onu destekledi, onunla beraber aç kaldı, onunla beraber uykusuz kaldı, onun tehdit edildiği şeylerle tehdit edildi. Ancak akrabalık dedikodularından, kadınların fiskosundan çekindiği için iman edemedi. İman edemediğinden de bu yaptığı hizmetlerin hiçbir değeri olmadı. Sadece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen zayıf bir hadiste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Ebu Talip cehennemde kalan, ebedi kalan kafirlerden en az azabı gören olacak. En az azabı o görecek. Onun gördüğü azabı da şu şekilde tarif ediyor. Cehennem korlarından iki kor ayaklarının altına konacak. Kaynamasından boğazına kadar terleri akmış olacak. Öyle ebedi kalacak cehennemde. Neuzübillah. Halbuki Şifa Vadisi'nde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i ve garip Müslümanları, müşrikler muhasara altına aldıklarında ki epey bir zaman 3 sene kadar sürdü bu muhasara. Ebu Talip de abimin oğlu, kardeşimin oğlu zarar görmesin diye gitti, orada 3 sene ağaç kabuğu yedi. Onunla aç kaldı, onunla çıplak kaldı, onunla tehdit gördü. İşin aslı iman. Ampul icat etmekle cennete girilmiyor. Ağaçlandırma, bilmem öyle öteberi iş yapmakla, yeşilcilik, çevrecilikle cennete girilseydi Ebu Talip Firdevs-i Ala'da olurdu. Meşhur amcalarından biri Ebu Talip'tir. Bir diğer amcası da Kur'an-ı Kerim'de çocukların bile ezber bildiği surelerden bir tanesinde eli kurusun diye lanet edilen Ebu Leheb'tir. Ebu Leheb Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Ebu Cehil'den sonra en fazla düşmanlık yapan, en çok saldıran, en çok işkence yapan hainlerden birisidir. Ona hiç cehennemde azap görmese bile Kur'an'ın bir suresi 1400 senedir ona lanet için okunuyor. Tebbet yeda Ebi Leheb'in ve teb. Ebu Leheb'in elleri kurusun. Elleri kurusun. Kurudu da zaten. Felç olarak geberdi gitti. Peygamber amcası. O da istifade edemedi. 2. Üçüncü amcası Abbas radıyallahu anh'tir. O da geç iman etti. Efendimiz'e hiçbir zararı dokunmadı ama gemiye geç bindi. Fakat elhamdülillah o da ümmeti Muhammed'in büyüklerinden olma, Peygamber Efendimiz'in yanında bulunma şerefine kavuştu elhamdülillah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcalarından ona ilk günlerde iman eden ve onun yanında kalkan gibi dolaşan, yeğeni değil babası gibi peygambere bakan Hamza bin Abdülmuttalip'tir radıyallahu anh. Hamza Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aynı zamanda süt kardeşidir. Aynı analıktan süt emmişler. Hamza radıyallahu anh 4 yaş büyüktür Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ama aynı anneden süt emdikleri için süt kardeşidirler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilk günlerinde, yani Bi'set'in peygamberlik ilanının ilk günlerinde Hazreti Ömer'den önceki bir dönemde iman etmek şerefine erdi elhamdülillah. İman edene kadar da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çocukluk arkadaşıydı. Ona hiçbir kötülüğü olmadığı gibi, yani tarafsız, hiçbir işe etliye sütliye karışmaz bir tavırdaydı. İman ediş sebebini de hepiniz biliyorsunuz. Hamza bin Abdülmuttalip radıyallahu anh iyi at binen, çok iyi koşan ve iyi ok atan birisiymiş. Rivayetlere göre avını atıyla koştururken at yorulur, bu atından atlar koşarak gider avını yakalar gelirmiş. Böyle bir enteresan pehlivan vari birisi, ayakları kuvvetli birisi, Allah ondan razı olsun. Fakat hepsinden önemli kafa kuvvetli, yürek kuvvetli,
iman kuvvetli. Ayak büyük olsa, küçük olsa, hızlı koşsan, yavaş koşsan ne olacak? Hamza radıyallahu anh'ın Müslüman oluş hikayesi meşhurdur. Ebu Cehil Kabe'nin önünde Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hakarette bulundu. Bu da avdan türkü söyleye söyleye geliyormuş. Müslüman değil henüz. Birisi buna takılmış. İyi av yaptın mı bari demiş. Yeğenin dayak yiyecekti az kalsın. Kimden demiş? Ebu Cehil'den. Nasıl yapar böyle şey diye gitmiş Ebu Cehil'i. Herkesin ortasında bulmuş. Yeğenime niye hakaret ettin demiş. Ama yeğenlikten dolayı. Müslümanlıktan, iman ettiğinden dolayı değil. Niye hakaret ettin demiş. O da bizim putumuza sövdü, şöyle etti, böyle etti derken elindeki oku kaldırmış, Ebu Cehil'in kafasına iki tane vurmuş. Ebu Cehil'in kafasına vurmak demek, yani şimdiki ifadelerle büyük bir mafya liderini bir kahvede dövmek demek. Bunun gibi bir olay. Çok zor bir şey. Ebu Cehil o zamanki mafya babası. O bir toplumu evirip çeviren enteresan bir mahluk. Herkesin ortasında okuyla vurmuş, yüzü gözü yara içerisinde kalmış Ebu Cehil'in. Hemen Ebu Cehil'in mafya ekibi, akrabaları filan Hamza'nın üzerine saldırmak istiyorlar. O da diyor ki tehlikeli iş yapmayın diyor, bırakın onu diyor. Yani biliyor ki bütün Mekke onunla uğraşsa baş edemezler onunla. Bunu biliyor. O da diyor ki Ebu Cehil bu kadar yetmedi diyor. Sen ki yeğenimi üzdün, ben de onun dinine girdim bugün diyor. Yani çok mantıklı bir iş yapıyor. Sen Muhammed'i üzdüysen, böyle güzel bir insana hakaret ettiysen, senden alınacak intikam ona iman etmekle olur. Bu arkadaşlar, herkes Hamza'yı ok çekerken böyle tasavvur ediyor. Hamza burada ortaya çıktı. Şirkten intikamın nasıl alınacağını gördü. Çok şerefli ve çok dik duruş haliyle, müthiş bir kahramanlıkla iman etti. İman ediş sahnesi onun şehit olmasından aşağı bir sahne değildir. Hep Hazreti Hamza'nın bu sahnesini tasavvur ettiğimde bir olay aklıma gelir. 28 Şubat'ta Kur'an kurslarına ve imam hatiplere darbe vurulmuştu. İşte bildiğimiz olay. Şimdi unuttuk tabii, öpüştük, kardeş olduk hep zaten. Kapatanlarla açanlar bir oldu. Şimdi iş işten geçti, ayrı bir konu. Neuzübillah. Zaten Müslümanlar da kızlarına başlarını açıp liseye göndermek için, medreselerde çürütmemek için bahane arıyorlarmış. Bu iyi bir bahane oldu. O dönemde İzmit'te bir dostum, ailece muhabbet ettiğimiz bir dostumu ziyaret ettim. Tavukçu, tavuk eti satan bir dükkanındaydı. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Baktım orada hem tavuk tezgahında o çalışıyor, arkadan da bir ses geliyor, Kur'an sesi geliyor. Dedim hayrola, medrese mi açtın? Dedim yok hocam dedi. Biz dedi 28 Şubatçıları protesto ettik dedi. Bizim hanım hafızlık yapıyor arkada dedi. Niye arkada, ya bebeğimiz var dedi. Birimizin de bebeğe bakması lazım. Ben yanında bebeğe bakıyorum dedi. Beşik gösterdi. O da arkada hafızlık yapıyor dedi. Lan nereden çıktı bu hafızlık dedim. 3 çocukları var, bir de bebek 4. Dedi baktık ki Kur'an kurslarını, medreseleri kapatıyorlar. Bunlarla savaşacak halimiz yok. Bari bir hafızlık yapalım, bunlarla intikam olsun dedik diye düşündük dedi. Ben o zaman ona dedim ki bak sen dedim Muhammed'e hakaret ettiğin için, o güzel insana hakaret ettin, ben de onun dinine giriyorum diyen Hamza'ya benziyorsun dedim. Her halükarda Hamza radıyallahu anh'ın İslam'la şereflenmesi hemen hemen ilk senede, bazı rivayetlerde 1,5 sene sonra Efendimiz Aleyhisselam'ın peygamber olmasından 1,5 sene sonra, ama her halükarda ilk 2 yıl içerisinde Hamza radıyallahu anh Müslüman oldu. İki kişi Müslüman olunca Müslümanlardaki ötleklik gitti. Ya oturuyoruz buralarda diye bir daha Darül Erkam'a girmediler. Meydana çıktılar, Kabe'nin önüne tekbir ederek, birisi Hamza bin Abdülmuttalib radıyallahu anh, biri de Ömer bin Hattab'tır. İki kişi İslam'ın çehresini değiştirdi. İki kişi. Çünkü herkes biliyordu ki bu adamların damarında kan dolaşırken bunlarla uğraşmak mümkün değil. Yürekli insandılar. Hicretini biliyorsunuz Hazreti Ömer'in radıyallahu anh. Herkes gizli gizli hicret etti. Yolda tutuklanma tehlikesi var. Ömer çıkmış meydana. Bana bakın demiş. Ben Medine'ye hicret ediyorum. Karısını dul bırakmak isteyen peşimden gelsin demiş. Sallana sallana hicret etmiş. Bu kainat köpek sistemi üzerine kuruludur. Köpekten korkar, yerden taş almaya çalışırsan üstüne gelir. Sen üstüne yürüdün mü kuyruğunu sallar kaçar. Bu insanlıktaki düzen de budur. Ötlek bir tip oldukça küfür üstüne gelir.
Karını dul bırakmak istiyorsan gel dersen kimse karısını dul bırakmak istemez. Hayat değerli çünkü. Bırakarlar seni, istediğin gibi hicret edersin. İstediğin gibi ibadet edersin. Hamza radıyallahu anh'ın İslam olması Efendimizin yüzünü güldürdü. Ama Müslümanların sayısı arttığından dolayı değil. İlk amcası Müslüman oluyordu. Amcalar 11 kardeşten bir babası zaten önce vefat etti biliyorsunuz. 11 kardeşten ilk defa La İlahe İllallah diyen Hamza'dır. Dediğimiz gibi Abbas radıyallahu anh ondan daha geç Müslüman oldu. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir amcanın yüreğine girmiş olmaktan dolayı çok mutlu oldu, çok sevindi. Daha sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında Hazreti Hamza bir amca gibi, babanın kardeşi amca gibi değil de bir oğul gibi, evlat gibi hizmet ederek bulundu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun yanında kendisini güvende hissetti. Allah ondan razı olsun. Hicretle beraber bildiğiniz gibi İslam açılım sürecine girdi. Allah Teala müminlere cihad etme, canlarını kurtarma, mallarını kurtarmaya izin verdi. اُذِنَ لِلَّذ۪ينَ يُقَاتَلُونَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَاِنَّ اللّٰهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ Allah kefilleri olmak üzere ashab-ı kiram yeryüzünde Allah'ın arslanları olarak dağıldılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicretinden 7 ay sonra ilk cihat izni, bu okuduğum ayeti celile indikten sonra ilk cihat komutanı kimi tayin edeceğini çok merak etti ashab-ı kiram. Yani kim ilk cihat komutanı olacak? Yeryüzünde Allah'ın son dini ve en mükemmel din İslam, Kur'an'ın dini İslam adına ilk komutan Hamza bin Abdülmuttalib oldu radıyallahu anh. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 30 kişiyle onu Mekkeli müşriklerin kervanının üzerine yürüdü. Kervanda en az 300 tane korumacı var. Yani 30 kişiyle ama başlarında Hamza olunca o 3000 kişi oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilk sancağı verdiği, ilk komutan tayin ettiği insan olma şerefi de Hamza radıyallahu anh'a aittir. Kardeşler, Hamza ile ilgili söylenecek çok söz var. Ama bizi duygusallık bölümü ilgilendirmiyor. Hani o duygusallık bölümünü biz zaten böyle menkıbelerde

0: Hamza lazım, Hamza. O gelecek, Müslümanların cemaatine Müslümanlar daha korkmayacak ondan sonra. Hamza lazım. Bir Hamza gelecek, diyecek ki gençler siz çalışın, aybaşı faturaları getirin bana. Ondan sonra o müminler de diyecekler ki bu Hamza geleli beri biz sıkıntı çekmiyoruz. Bir Hamza lazım ki ümmeti Muhammed'in derdiyle dertlenecek. Gelecek vakfın çöpünü toplayacak. Caminin halısını temizleyecek. O geldikten sonra caminin neşesi yerine gelecek. Hamza lazım, Hamza. Hikayesi lazım değil bizim için. Biz hepimiz Hamza'ya dua etsek veya etmesek, onun cennetteki yeri bir santim yukarı çıkıp bir santim aşağı iner mi? Hakkında kaç tane ayet inmiş? Biraz sonra göreceğiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri yeter ona şahitlik olarak. Bir insanın cesedinin başında peygamber durur da ben şahidim sen Allah'a iman etmiş bir insandın dedikten sonra onun ne derdi olur ki ahirette? Hamza'nın hikayelerini dinlemek bir ibadet değildir. Hamza olmak için onu kendine ölçü edinip hamzalaşma sürecine girmek, bir nevi Hamza olmak, dara düşmüş Müslümanların Darül Erkam'a sığınmış, Kur'an okumak için bile izin almak zorunda kalmış Müslümanların Hamzası olmak, öyle bir avukat olup Müslümanları mahkemelerde ücretsiz savunmak, öyle bir tüccar olup Müslüman talebelere para yağdırmak, bu zamanın Hamzası olmak mühim olandır. Sen Hamza ol, baban Abdülmuttalip olmasın, amcan Resulullah olmasın. Sen Hamza ol yeter ki. Sen Hamza olduktan sonra Ahmet'in oğlu olsan da zarar yok. Senin amcan kumarhaneci olsa da zarar yok. Bırak peygamber olmasını. Mühim olan Hamza olmaktır. Hamza'nın hikayesini dinlemek ibadet değildir. Kur'an dinlemek ibadettir. Bunun için Hamza radıyallahu anh'tan alacağımız çok önemli ders var. Kardeşler, Hazreti Hamza'nın şehadet nedenini herkes bilir. Vahşi onu nasıl öldürdü, ciğerlerini söktü, kulaklarını kesti, gözlerini oydu, burnunu kopardı. Yani müthiş işkence yapıldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şehit olduktan sonra ikindiye doğru amcasını gördüğünde karnının içi tencere gibi boştu. O haliyle gördü, mübarek gözlerinden yaşlar boşandı. Hamza'nın şehadetini herkes bilen, bilinmesi gereken başka bir şey var. Asıl Hamzalık başka bir şey yani. Hamza-i Uhud'da zevk için seçmediler. Çünkü Hamza'dan daha cengaverler vardı. Hamza bir defa baş değildi. Baş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'di. Ebu Bekir ikinci adamdı. Ebu Bekir'i çok daha rahat öldürebilirlerdi. Ebu Bekir'i öldürmek çok daha rahattı. Çünkü Ebu Bekir melek fakat yanlışlıkla yeryüzünde dolaşıyor. Öyle bir insan. Onu tuzağa düşürmek, mızrakla öldürmek çok daha kolay. Hamza'ya hedef almak için Vahşi kendisi anlatıyor. Savaşın sonuna kadar beklemiş. O beni öldürtmeden ben nasıl ona mızrak atarım diye. Bir dev arslan meydanda dolaşıyor. Kılıcını sallayıp sallamadığı belli değil, kafa kopuyor önünde. Böyle bir adamı nasıl öldüreceksin? Niye Hamza'yı hedef seçtiler? Bu çok önemli. Çok önemli. Bu toplantıda fotoğrafımı çekmeyin çocuklar, ileride tehlikeye girer diyenler için önemli bir ders var ortada. Çünkü şirk İslam'ın ordusuyla ilk defa nerede karşılaştı? Bedir'de karşılaştı. İlk İslam ve küfür şirk savaşı nerede yapıldı? Bedir'de yapıldı. Yevmel Furkan. Furkan günü Bedir günüdür.
1: Nurettin Yıldız Hoca'nın anlatımıyla Hayat Rehberi devam ediyor.
0: Niye Hamza'yı hedef seçtiler? Bu çok önemli. Çok önemli. Bu toplantıda fotoğrafımı çekmeyin çocuklar, ileride tehlikeye girer diyenler için önemli bir ders var ortada. Çünkü şirk İslam'ın ordusuyla ilk defa nerede karşılaştı? Bedir'de karşılaştı. İlk İslam ve küfür şirk savaşı nerede yapıldı? Bedir'de yapıldı. Yevmel Furkan. Furkan günü Bedir günüdür. Şirkle İslam'ın karşı karşıya geldiği ve Ebu Cehil başta olmak üzere 72 tane amansız kafirin, Übey İbni Halef ikinci adam olmak üzere, o Bilal'i dövenler, Ammar'ın babasının cesedini ikiye bölenler, o meşhur amansız kafirler, Kur'an-ı Kerim'in eyyimmetül küfr, küfrün başları dediği o azgın zalimlerin kafalarının koparıldığı ve şirkin bir daha doğrulamayacak şekilde bel büktüğü yer

Bedir'dir. Bedir'de 72 kafir öldürüldü. 72 kafir. Bunların hiçbir tanesi böyle çoluk çocuktan, kadın kısmından değildi. Hepsi yeri doldurulamaz gavurlardı. Gavurun da yeri doldurulur var, yeri doldurulamazı var. Yeri doldurulamaz gavurdu. Arkadaşlar 31 tanesini bunların Hamza tek başına öldürdü. Bedir'de 31 tane cana kıydı. Herkes Hamza'nın üzerine yıktı Bedir'in faturasını. O da çıkıp sonra demedi ki ya aslında ben bir tane vuracaktım da yanlışlıkla kılıcıma 3 tane değdi filan demedi. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh diyor ki Resulullah'ın önünde kılıç kullanıyordu. Allah'ın arslanı geldi, çekilin buradan diyerek kılıç kaldırıyordu diyor. Bir ara şehit bir sahabinin kılıcını kapmış yerden bir eliyle bir kılıç vuruyor, öbür eliyle öbür kılıcı vuruyor. Filmlerde bile bunu yapmak zor bir şey. Bedir Allah'ın dininin küfrü ezdiği gündü. Şirkin başının ezildiği gündü Bedir. Bedir'in faturasını Peygamber aleyhisselam efendimize değil Hamza'ya çıkardı müşrikler. Küfrü biz başıboşluk, laçkalık olarak görüyoruz ama gavur hepten akılsız da değil. Gördüler ki Hamza yaşadığı sürece Müslümanlardan eman yok, can güvenliği yok kimseye. Hamza demek İslam ordusu demek. Hamza demek karşısında yaşayamamak, ölmek demek. Bunun için Bedir'in faturasını Hamza'ya çıkardılar. Radıyallahu anh. Hamza da ya akrabayız biz ne yapıyorsunuz? İşte ben orada aslında canımı kurtarmak için yaptım. Müdafaa-i nefisti filan demedi. Bir dahaki randevuda bir 30 kişi daha gelsin dedi. Öyle yap. Nitekim Uhud'da da 17 kişi öldürdü. Kendisi şehit olmadan önce. Onlardan da bir sürü Uhud'da cehennem kütüğü Hızar'ın önünden doğranarak geçti. Hamza radıyallahu anh İslam'ın mücahidi gerçekten Allah'ın arslanıydı. Gerçekten Resulullah'ın müdafacısıydı. Tam bir mücahitti. Şirk çok iyi hedef seçti. Hamza'yı bir ordu gördü. Onun için o bir yıl sonra, Bedir'den bir yıl sonra Bedir'in intikamını almak için Uhud'a geldiklerinde ki Bedir'den ayrılırken müşrikler Efendimiz'e dediler ki seneye bu savaşın intikamı için geleceğiz, var mısınız dedi. Efendimiz de gelin görürsünüz dedi onlara. Nitekim bir yıl sonra Bedir 17 Ramazan-ı Şerif'tedir. Hicretin ikinci senesi. Üçüncü sene Şevval'in 7'sinde de estağfurullah Şevval'in 14'ünde de Uhud Savaşı olmuştur. Bu ne demek? Tam bir yıl 20 gün sonra hemen hemen bir yıl 25 gün sonra Uhud Savaşı olmuştur. Bir yıl sonra intikam almak için geldiler. Ama onlar Hamza'yı öldürecek olana köle ise hürriyet vaat ettiler. Mücevherler vaat ettiler. Bunlar o zaman için büyük değerler. Hatta öldürdüğünün belgesi olarak organlarını getirsin öldüren dediler. Vahşi denen adam bir köle, o da hürriyetine kavuşmak uğruna zaten imanla İslam'la alakası yok, kendisine hedef seçti. Hamza'yı radıyallahu anh öldürmeyi planladı. Uhud'daki manzaraları biliyoruz. Aslında savaş kazanılmıştı. İşte böyle bir gaflet yüzünden, ashab-ı kiramın bir kısmının gaflet yüzünden ki Allah onları da mağfiret eylesin, şehadetle o gafletlerinin bedellerini ödediler. Müthiş bir şekilde şehit oldular. Hepsi. Okçuların tamamı şehit oldular. Orada kalan sadıklar da şehit oldu. Yani onlar bedellerini ödediler. Peygamber Efendimiz mezarları başında hepsini affettiğine dair dua etti. Cenazelerini kıldı. O mesele kapandı elhamdülillah. Allah onlardan razı olsun. Bizleri de şefaatlerine eren kullarından kılsın. Savaş hafif bir depresyon gibi bir anında geri dönüş yaptı. Müşrikler kaçarken kovalamaya başladılar. Ve Vahşi sonra o da iman etti. Hazreti Hamza'yı şehit etti. Müthiş bir şekilde öldürdü. Uzaktan mızrak attı. Mızrak biliyorsunuz böyle 2 metre kadar uzun. Ucu sivri demir şu şekilde. Girdi mi vücuda? Arkası yatay olduğu için geri gelmiyor girdiği yerden.
ölümden başka çaren yok o zamanki şartlarda. Kendisi ifadesine göre göğsünden soktum, kalçasından çıktı dedi mızrağı.

şekilde şehit. Ondan sonra kalabalıktan istifade ederek gelip hançeriyle Hamza'nın cesedini ikiye böldü. Karnından ciğerlerini çıkardı. Torbasına koydu. Mekke'ye doğru çıktı, yola gitti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaşın bitiminden sonra şehitlerin arasında dolaşırken Hamza'yı gördü. Burunsuz kulaksız haliyle onu tanıdı. Mübarek gözlerinden yaşlar boşaldı. Orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yemin ederek, amca Allah'a yemin ediyorum, onlar elime geçince 70 tanesini sana yaptıkları gibi yapacağım diye yemin ediyorum dedi. Kardeşler, bir insanı Allah Hamza olarak yarattı mı, ya onun ölüsü bile işe yarıyor kardeşim ya. Ölüsü bile işe yarıyor. Şimdi Efendimiz böyle yemin etti. Amcasının intikamını alacak. Ashab-ı kiramdan orada ayakta durabilenler hepsi yara bere içerisinde zaten. Onlar da ağladılar. Ya Resulullah, biz de yemin ediyoruz. Kimi tutarsak biz de böyle yapacağız dediler. Bu sefer ne oldu? Rahmet için gelmiş bir din ayak takımının seviyesinde iş yapmaya başlayacak belli. O zaman Allah Teala ayetini indirdi. Ve yine akaptum. فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوكِبْتُمْ بِهِ وَلَيْنْ صَبَرْتُمْ وَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكِ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْكٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ صَلَكَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Yok peygamber, öyle değil. Ceza vereceksen suçun aynısıyla ceza ver. Ama affederseniz Allah daha memnun olur ha. Sabrederseniz Allah daha çok memnun olur. Sabredin. Siz sabredin, Allah sizinle beraberdir. Zaten Allah sizinle beraber olmasa sabır da yapamazsınız. Üzülüp durma ey peygamber. Hani güzel günler gelecek, merak etme diye ayet inince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tamam, sabırdan başka bir çaremiz yok buyurdu. Müşriklerin hepsi doğranmaktan kurtuldular böylece. Hamza, Allah ondan razı olsun, belki müşrikler kıyma makinesinden geçmiş gibi olacak. Çünkü ashab-ı kiram ondan sonra 10 binden fazla müşriği ele geçirdiler. Başta vahşi olmak üzere hiçbirine dokunmadılar. Mekke fethedildikten sonra, yani bu olaydan 5 sene sonra vahşi o Hamza'yı şehit ettiği için ona verilen mücevherlerle keyif sürdü. Sonra Mekke fethedilince şehadetten 5 sene sonra Taif'e kaçtı. Dediler ki ona, Medine'ye elçiler gidiyor, sen de git Muhammed'e. Muhammed de elçiye dokunmaz. Taktik öğrettiler ona. Yani Taif'in elçisi olarak git. Elçi olduğun için sana bir şey olmaz. Medine'ye geldi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna çıktı. Efendimiz onu görür görmez, sen vahşi değil misin dedi. Benim ya Resulallah dedi. Sen Hamza'yı öldürmedin mi dedi. Bildiğin gibi işler ya Resulallah. Yani öldürdüm de demeye bile cesaret edemedim. İman etmeye geldiği için de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha önce de uyarı aldı onunla ilgili, intikam almayacaksın diye. Efendimiz buyurdu ki, bari ben ölene kadar yüzünü bana gösterme dedi. Her ne kadar Müslüman olsa da, yani işlediği suç böyle affedilir, ipe sapa gelir bir suç değil. Kendisi diyor ki radıyallahu anh, Resulullah ölene kadar diyor hiç yüzüne bakamadım diyor. Bulunduğu yere giremedim diyor. Ama helakullahan iman ehli olarak öldü. Ve çok daha değerlisi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından 6 ay sonra Yemen tarafında Müseyleme isimli bir serseri, bildiğiniz serseri ama. Serseri, yani Türkçedeki serseri kelimesi neye tekabül ediyorsa, ulan Muhammed öldü, peygamber olsa ölmezdi, ben yaşayacağım, ben ölmeyeceğim dedi. İnsanlar etrafına toplandılar. Şimdi adamların televizyonu var, niye etrafına kimse toplanmasın? Bir sürü de cicili bücülü stüdyolu salonlarda oturup konuşuyor adam. Bu serseri resmen. Dediler ki buna, mucize göstermen lazım, Muhammed'in bir sürü mucizesi vardı. Ben de ciddi bir şey isteyeceksiniz dedi. Zannettim ki ciddi bir şey isteyeceksiniz. Gitti, bir şişe getirdi. Şişenin içini tuzlu su doldurdu. İçine acur koydu. Var ya, salatalık gibi bir şey. Şunu görün dedi. Ne kadar bu? Bir parmak kadar dediler. 3 gün sonra gelin bakalım dedi. 3 gün sonra geldiler ki şişenin içini doldurmuş. Allah! Bu mucizeye bak dediler, iman ettiler. Ama ilk defa salatalığın içine böyle tuz koyup onu şişenin içinde şişirme taktiğini şeytan ona öğretti. Şu turşucularda öyle şişmiş salatalık görünce aklıma hep o hain geliyor. Yani öyle bir şeyden hayatta yemem içmem. Haram değil, günah değil ama ben de bunun taktiği o, lazım değil. Allah'tan doktorlar da turşu zarardır hep diyorlar. Ondan da kurtulduk elhamdülillah. Şimdi Müseyleme müthiş zarar verdi İslam'a. Çünkü Müslüman, Efendimizin döneminde Müslüman olduğunu söyledikten sonra bile ona katılanlar oldu. Biz

İmanımızı sağlam, garanti. Hele İstanbul'da Türk var. Hiç sen imandan çıkar mısın zaten? %100 garanti zannediyoruz. Öyle değil arkadaşlar. Medine'de peygamber görmüş insanlardan bile ayağa kayıp cehennem kütüğü olarak ölüp gidenler oldu. Ashab-ı kiram büyük ordular gönderdiler. Yani bazı rivayetlere göre 5000'den fazla sahabi şehit oldu onun orduları önünde. Kendi adamı da 20.000 kişi kadar filan. Çok da kalabalık bir çapulcu ordusu yok ama kendi çöplüğünde öttüğü için sesi yüksek çıkıyordu. Kur'an-ı Kerim'in toplanmasının nedeni de o haindir. Ashab-ı kiramın hafızlarının büyük bölümü onunla yapılan Müseyleme savaşlarında şehit düştüğü için Hazreti Ömer Kur'an kaybolacak, çabuk bunu yazalım bir kenara dediler. Ebu Bekir radıyallahu anh'la beraber de Kur'an öyle yazıldı. Allah hepsinden razı olsun. Bu mendebur Müseyleme bir türlü yakalanamıyor. Kalesi var, güçlü bir kalesi, savunuluyor. Allah'ın hikmetidir. Hamza'yı şehit eden Vahşi de o savaşta aynı mızrakla Müseyleme'yi öldürdü. Ve o gün geldim dedi ki Allah'ın en iyi dostunu da öldürdüm. Aynı mızrakla en büyük düşmanını da öldürdüm. Ben kurtuldum herhalde dedi. Gitti. Suriye'de Hems diye bir yer var. Orada bir çadırda ömrünün sonuna kadar yaşadı. Allah'ın hikmetinden sual olunmaz. Her halükarda kardeşler Hamza'nın şehadeti çok önemli. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i Hamza'ya kadar üzen hiçbir şey olmadı. Çok günlerce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mahzun oldu. Hanımları öldü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 5 tane çocuk, estağfurullah 6 tane hatta çocuk, 2 tane torun gömdü kendi sağlığında. Çok ciddi darbeler yedi. Kendi mübarek dişi kırıldı, çenesi yaralandı ama Hamza'dan çektiği acıyı başkasından çekmedi. Öyle diyor zaten Hamza, amca diyor. Senden dolayı çektiğim acıyı bir daha çekerim zannetmem diyor. Çok sıkıntı çekti ondan da, vicdan azabı çekti. Şüphesiz Hamza kaybetmedi. Hamza kazandı. Hem ne kazandı ya, ne kazandı. Bakın ne kazanmış arkadaşlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şehitlerin sırayla cenazelerinin kılınmasını emretmiş. 71, bazı rivayetlerde 73 şehit var Uhud'da. Müşrikler de zaten Bedir'de bizden öldürdüğünüz kadar biz de sizden öldürdük diye çekti gittiler. O zaman Hazreti Hamza ilk cenazesini, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk cenazeyi Hamza'nın cenazesi olarak önüne koydu. Namazını kıldırdı. Ki arkadaşlar sahabinin biri başka bir cenaze kıldırışına şahit olmuş Efendimizin. O Efendimizin cenazeye yaptığı duaların o kadar duygusal hoşuna gitmiş ki sahabi diyor ki içimden geçirdim ki ya Rab şu tabuttaki ben olsaydım da bu dualar bana yapılsaydı. Yani muhteşem bir şey. Rahmetellil alemin peygamber senin naaşının başında duruyor ve sana dua ediyor. Cennete koysun Allah diye duadır. Hamza'nın cenazesi kılındı. İkinci cenaze getirildi. Hamza'nın arkasına kondu. O cenazeyi tekrar kıldı. Hamza'nınki bir daha kılınmış oldu. İkinci cenaze kaldırıldı. Hamza kaldı. Üçüncü cenaze geldi. Üçüncü, dördüncü, yedinci, dokuzuncu, 51. 61. 69. 70. tek tek cenazeleri kıldı. Hamza'nın cenazesi 69 veya 73 defa kılındı. Kim tarafından? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından kılındı. İnsan değil kulaklarının kesilmesi, kıyma makinesine girmeye bile razı olurdu. O cenazenin bir tanesi değil, oradaki kelimelerden bir tanesi onu, Peygamber aleyhisselam Efendimiz herhangi bir tanemize aferin dese bile yeter. Bırak sen cenazesini kılmayı. Hamza hiçbir şey kaybetmedi. Lakin kardeşler, biz menkıbe hayranı olmamızın bir yararı yok. Hamza'dan 1400 sene sonraya taşınacak şey çok önemli. Hamza İslam'ın bedelini ödedi. Bir itiraz da etmedi zaten. İtiraz etmedi. Eğer Bedir'de onun gösterdiği kahramanlığın %1'ini bir insan gösterse mağlulen emekli olur, bir de maaşa bağlanırdı zaten. Hamza öyle yapmadı. Müşriklerin ona hazırlık yaptığını biliyordu. Çünkü büyük başına ücretler kondu. Muhammed'i veya Hamza'yı öldüren ağırlığı kadar altına boğulacak dendi. Bunu herkes biliyordu. Yani gizli saklı değildi bu iş. Çok rahatlıkla ya Resulallah ben yedekte korumada olayım, acil bir vaka olursa seni kurtarırım deyip bir taşın arkasına sığınabilirdi. Hani acil tedbir için, kaçmak için değil. Öyle yapmadı. Bedel onun başı olduğunu, başının muhakkak alınacağını biliyordu. Çünkü Bedir
Allah'ın günüydü. Şirkin başının ezildiği gündü. Onun intikamını

şirk almak istiyordu. Hamza veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinden alacaklardı. Ama Hamza daha kolaydaydı. Efendimiz'i de bir ara aldık zannettiler. Muhammed öldü diye bağırdılar. Ama isabet ettiremediler. Her halükarda Hamza hikayesi dinlendiğinde Kur'an gibi insana sevap kazandıran birisi değildir. Taklit edildiğinde cennete sokan bir insandır. Allah ondan razı olsun. Yolundan gitmeyi hepimize nasip etsin. Sevgisini içimize sindirerek onunla beraber haşrolmayı da bize nasip etmesini Allah'tan dileriz. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Şiir gibi bir ev. Yeryüzünün en saadetli evi. Efendimiz ve Ayşe annemiz. 11 kadının hikayesini anlatıyor annemiz. Yemenli 11 kadının hikayesi. Bu kadınlar bir araya gelmiş, kocalarının hallerini anlatıyorlar. Ama önce kesin söz veriyorlar. Hiçbir şeyi gizlemeyecekleri hususunda. Ve birinci kadın başlıyor. Benim kocam yalçın bir dağın başındaki zayıf bir deve gibidir. Kolay değil ki çıkılsın, semiz değil ki götürülsün. Sert mizaçlı, huysuz, gururlunun tekidir. İkinci kadın anlatır. Ben kocamın kötü huylarını anlatmak istemem. Korkarım. Eğer anlatmaya başlarsam, büyük küçük her şeyini söyleyip geriye hiçbir şey bırakmamam gerekir. Bu da kolay değil, vakit yetmez. Sıra üçüncü kadındadır. O da kocasını kötüler. Benim kocamın boyu uzundur ama aklı kısa. Konuşursam boşanırım, konuşmazsam muallakta kalırım. Dördüncü kadın kocasını över. Benim kocam Tihame gecesi gibidir. Ne sıcaktır ne soğuk. Ne korkulur ne de usanılır. Söz beşinci kadındadır. Kocam içeri girince pars, dışarı çıkınca arslan gibidir. Bana bıraktığı ev işlerinden hesap sormaz. Altıncı kadın anlatır. Benim kocam da yedi mi üst üste katlayıp yer, çok yer, içti mi sömürür. Yiyip içmekten başka bir şey düşünmez. Yedinci kadın bir ah çeker. Benim kocamın işi sadece beni dövmektir der. Başımı yarar, vücudumu yaralar. Bunları yapmak için eline ne geçerse kullanır. Sekizinci kadın kocasını tavşana benzetir ve bir cümleyle anlatır. Güzel kokulu bitki gibi hoş kokar. Dokuzuncu kadın anlatır. Benim kocam boylu posludur, evi rahattır, ocağının külü çoktur. Evi meclis gibi bir adamdır, misafirperverdir. Onuncu kadın anlatır. Benim kocam da maliktir. Akıl ve hayalinizden geçen her hayra maliktir. Onun çok devesi vardır. Develer kesilmek üzere bekletilir. Ve söz 11. kadındadır. Söz Ümmü Zer'dedir. Ebu Zer'in hanımı. Fakat Ebu Zer Gıfari değil. Söz Ümmü Zer'dedir. Kocam Ebu Zer'di. Ama ne Ebu Zer'di.

Ebu Zer beni Şık denen bir dağ kenarında bir miktar davarla geçinen bir ailenin kızı olarak buldu. Kulaklarımı ziynetlerle doldurdu. Beni hoşnut kıldı. Kendimi bahtiyar ve yüce bildim. Beni atları kişneyen, develeri böğüren, ekinleri sürülüp daneleri harmanlanan müreffeh ve mesut bir cemiyete getirdi. Ben onun yanında söz sahibiydim. Hiç azarlanmadım. Akşam yatar, sabaha kadar uyurdum. Doya doya süt içerdim. Bir gün Ebu Zer evden çıktı. Her tarafta süt tulumları yağ çıkarılmak için çalkalanmaktaydı. Yolda bir kadına rastladım. Kocam bu kadını sevmiş olacak ki beni bıraktı. Onunla evlendi. Ondan sonra ben de bir başkasıyla evlendim. O da iyi bir adamdı. Bu kocam da bana "Ey Ümmü Zer, ye iç, yakınlarına ihsanda bulun" derdi. Buna rağmen ben bu ikinci kocamın bana verdiklerinin hepsini bir araya toplasam Ebu Zer'in en küçük kabını dolduramaz. Yemenli 11 kadının hikayesi bitmişti. Efendimiz Ayşe annemize gülümseyerek baktı. "Ey Ayşe, ben sana Ebu Zer'in Ümmü Zer'e nispeti gibiyim. Şu farkla ki Ebu Zer Ümmü Zer'i boşadı. Ben seni boşamayacağım. Biz beraber yaşayacağız." Ayşe annemiz "Ya Resulallah" dedi. "Beni nasıl seviyorsunuz?" Efendimiz yine tebessümle cevap verdiler. "Ey Ayşe, ilk günkü gibi, kördüğüm gibi." Şiir gibi bir ev, yeryüzünün en saadetli evi. Yemenli 11 kadının hikayesi. Efendimiz ve Ayşe annemiz. Yüzünde tebessüm, gönlünde huzur. Mutludur evin sahibesi. Müminlerin şerefli annesi.

Ey ezelin ve ebedin, ey yerin ve göğün maliki olan Rabbim, İsmini, isminin yanına yazdığın sevgilin, Habibin hürmetine yardım eyle, yardım eyle Muhammed ümmetine, yardım eyle Muhammed ümmetine.

0: Yıldız efendim.
1: Kargaşa olun, susluk yok. Yok bizde.
0: Yıldız efendim.
1: Yok bizde. Yok. Yok bizde.
0: Yıldız efendim.

0: bizde.
1: Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim.
2: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
2: Yok bizde. Yok. Yok

Mermileri, bombaları güle çeviren ölümsüzlük diyarının laleleri, davamızın kan çiçekleri, yolumuzun nurdan hüzmeleri, şehadet aşıklarının aziz öğretmenleri, cihadın korkusuz savaşçıları, ölümü diriliş ve direnişe çeviren yiğit kahramanlar, toprağa döktüğünüz o mübarek kanın her damlası yüzlerce çiçek açtı. Laleler, güller, sümbüller yeşerdi bu çorak topraklarda. Allah'ım onları rahmetinle sevindir.

Onun adıyla isimler unutulur, unutturur yaradan, adın geçer. Kalbe nur, gönle safa, Eşref-ül Vera, Seyyidina, Hazreti Muhammed'in Mustafa. Adın geçer, ebabil çığlığı vurur dağlarına ve gölgesi toprağına düşer. Toprak sensiz karanlıktır, Mekke sensiz karanlık. Karanlıkta duyulan kürek sesleri, karanlıkta açılan karanlık çukurlar, karanlıkta bir kız çocuğunun anne diyen feryadı, karanlıkta bir kız çocuğunun toprağa gömülen adı. Çukurun yanı başında bir terlik, belli ki diğeri ayağındaydı. Ve çukura bir yıldızın ışığı düşer. Bu yıldız yazar gökyüzünün adını. Gökyüzüne sürünce Cebrail kanadını, rengarenk melekler iner semadan. Bir melek seslenir maveradan. Alemlere kutlu doğum haberini yayın. Müjde vermedik bir varlık bırakmayın. Ve ey Medain şehri, titreyerek uyan. İstihrabatta yanan ateşlere son emri verilsin. Ey Kabe'deki putlar, yüzünüzü toprağa gömün. Ey toprak, Save Gölü'nün suyunu çek. Ey yeraltı suları, çıkın ve semaveyi doldurun. Ve durun, durun ve sessiz olun. Bakın, yıldızlar yaklaşıyor, salkım salkım. Yıldızlar yaklaşıyor annesinin yüzüne. İşte gözleri gözlerinde, o simsiyah nur denizi gözlerine doya doya bakıyor Hazreti Amine. Her asra uzanacak ellerinden öpüyor. Arşa reyhan kokusu salan o minik nefesini kokluyor. Cennet kokuları sarıyor gökleri ve yeri. Nurdan ayaklarını okşuyor annesinin elleri ve eğiliyor kulağına, ismini fısıldıyor. Muhammed, Muhammed'im.

kadın geçer beni bekr yurdunda. Beş süt kardeşten birisin Hevazin sofrasında. Halime'nin evinde şeref misafirisin. Adın geçer, anasız kalırsın şehirlerin anasında. Bir elinden deden tutar, diğerinden Ebu Talip. Seni büyütmek Fatıma'ya nasipmiş. Şefkat kanatlarını yerlere serip, saçlarını koklamak bir anne gibi, saçlarını taramak ona nasip. Adın geçer, Hatice'nin kalbinde en sevgili yar. Hatice'nin evinde hazırlık başlar. Önce sadık rüyalar. Gece ne görürsen gündüz onunla şekillenir. Ve ardından geçince yanından ağaç yapraklarından sana selamlar gelir. Sen her şeye aşinasın. Her şey aşina sana. Ruhul Kudüs inecek bu gece Nur Dağı'na. Ağır bir yük binecek geniş omuzlarına. Adın geçer. Vahyin arafesinde, Nur Dağı'nın zirvesinde, dünyayı teşrif buyurduğun gibi yine pazartesinde. Adın geçer. Hira'yı vahyin kokusu sarar. Nur yağar Nur Dağı'na. Mübarek ayağına sabah serinliği vurur. Ardından nurdan bir anafor kaplar Hira'yı. Ve insan suretinde Cebrail karşında durur. Oku. Sen okuma bilmezsin efendim. Doğru. Ancak sen oku ki okuma bilenlerin hepsi susacak. Allah seninle konuşacak. Oku, yaradan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku.

İnsanlığın kurtuluşu inen bu nurda. Semada yıldızlar, Mekke'de dağlar el bağlamış huzurda. Sevinin ey insanlar, bu inen baş tacımız, övüncümüz, ilacımız. Bu inen iki dünya servetimiz, sevincimiz, acımız. Bu inen nur denizi, varlığın en şereflisi. İbrahim milletinin biricik seyyididir o. Savaşların bileği bükülmemiş yiğididir o. Şanını anlatmaya kelimelerin yok sonu. Çünkü 18 bin alem onu Muhammed Mustafa diye tanır.

adın geçer. 23 yıl süren ilahi davet. Alevden bir şehirdir Mekke-i Mükerreme. Girdiğin kalbi ateşe vermek ister şirk. Sonra hicret, bir serinlik. Ana kucağı gibidir Medine-i Münevvere. Nazarınla büyür Yesrib'in çocukları. Nazarınla taşları elmasa çevirirsin. Gökyüzünden ayet yağar Cibril yağmurlarıyla. Kalbine inenleri insanlığa verirsin. Ve son kez açılır semanın kapıları. Son kez vahyi getirir Cibril-i Emin sana. Sen hüzün peygamberisin ama bu son ayette daha bir hüzünlü sesin. Demek ki gideceksin efendim. Gideceksin sen Medine yetim, Fatıma yetim kalacak. Cebrail kapını son kez çalacak. Yanında ölüm meleği. Azrail girmeyecek huzura sen izin verene dek. Ne senden önce kimseden izin istedi, ne de senden sonra isteyecek. Demek ki gideceksin efendim. Matem şehri olacak Medine. Kimse inanmayacak gittiğine. Ta ki sabah ezanını okurken Bilal, mübarek ismine sıra gelince ve Bilal'in sesi titreyince, işte o an sensizlik kıyameti kopacak. Yıldızlara benzettiğin ashabın bir bir düşecek toprağa ve Ehl-i Beyt'in yüreği paramparça olmuş gibi. İşte Fatıma, zelzeleye tutunmuş bir dağ gibi Fatıma. Hazreti Ali'ye bakacak ama bu bakış başka. Ey Hasan'ın babası diyecek. Resulullah'ı toprağa gömüp dönmeye kalbin nasıl dayan? Onun üzerine toprak saçmaya gönlün nasıl razı oldu? Oysa o rahmet ve merhamet peygamberiydi. Fatıma zelzeleye tutulmuş bir dağ gibiydi. Ve adın geçer. Her asır adını hatırlatır. Müjdelediğin kardeşlerin gelir sonra. Abdülkadir Geylaniler, Şah-ı Nakşibendiler, İmam-ı Rabbaniler adını ezberlettiler. Aşkını kalplere nakşettiler. Şah-ı Hazne'nin bahçesinde nurundan bir güneş doğdu ve aydınlattı Anadolu'yu. O güneşten güneşler doğdu. Söndürmesin Allah. Şimdi ne büyük bir güneş var semamızda. Elhamdülillah. Adın geçer. Bilal'in bıraktığı yerden, sayısız minareden ezanların yükselir. Susturmasın Allah. 14 asrın ardından çıkıp da vatanından yeryüzüne yayılan peygamber çiçekleri, Mus'ab bin Umeyr gibi Uhud kokan elleri, sevgini insanlığın kalbine merhem diye sürüyor. Onlar toprağın her karışında adın geçsin diye yürüyor.

durdurmasın Allah. Ve gün biter, saat biter, vakit gelir. Görmez olur gözler, kulaklar duymaz olur, diller tutulur. Dünyalık felaket de biter, saadet de. Ama efendim, inşallah son nefeste, kelime-i şehadette adın geçer. Allah'ın adıyla, Rahman ve Rahim olan, onun adıyla isimler unutulur, unutturur Yaradan. Adın geçer, kalbe nur, gönle safa, eşref-ül vera, Hazreti Seyyidina Muhammedin'il Mustafa.

işte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

Ey yalnızların, kendi başına kalmışların arkadaşı. Ey mutsuzluğa düşmüşlerin yardımcısı. Ey yoksulların zenginliği. Ey zayıfların gücü. Ey fakirlerin hazinesi. Gariplerin sığınağı. Ey tek güç ve kudret sahibi. Ey ihsanıyla tanınan keremi sonsuz Rabbim. Efendimiz ve yakınları hürmetine sıkıntılarımı gider. Ey Rabbim, sen sıkıntılarıma karşı hazırlığım, musibetim anında ümidim, yalnızlığımda arkadaşımsın, gurbetimde dostum, kederli anımda beni ferahlatansın. İhtiyacım anında yardımıma koşan, zor anlarımda sığınağımsın. Beni korkuların karanlığından kurtaran aydınlığımsın. Ey Rabbim, sen şaşkınlığımda bana yol gösterensin. Biliyorum Rabbim, sen günahlarımı bağışlayan, ayıplarımı örten, sıkıntılarımdan kurtaran, kalbimi sevginle süsleyensin. Sen kalbimin hem tabibi hem sevgilisisin. Sen ki şaşkınlara yol gösterir, muhtaçlara yardım eder, korunmak isteyenleri korursun.

senin kulunum. Kulunun çocuğuyum. Görüyorsun ki Rabbim, sıkıntılıyım. Bildirdiğin ve gizlediğin tüm isimlerini ve Kur'an-ı Kerim'i kalbimin baharı, gönlüm

kulaklarımı seni çağıranın ülkesine bıraktım ve susayan bir toprak gibi bitkin kaldım. Kalbimi senin yoluna koydum ve ellerimi senin dergahına açtım. Bundan sonra da sana gelecek, senden isteyeceğim. Güneş ve ay senin nurundan almış nasibini. Güneş senin sevginden böyle ateş, ay böylesine mahzun, ırmaklar senin hasretinden böyle çağlar, deniz bu ayrılıktan böyle deli, böyle dalgalı ve hüzünlü, hep ağlamaklı. Kuşların ümidi sen, bitkilerin neşesi, çiçeklerin rengi sen ve insanların hiç bitmeyen duası sen. Mevlam, bizi bir an olsun terk etme. Sevgin içimizde hep uyanık kalsın. Yolum Resul'ün yolu olunca, ondan başka kime bel bağlayayım? Rabbim Allah'tır benim. Nurum ve kurtuluşum ondan gelecek. Öyleyse onu bırakıp kime gideyim? Günahla örtülmüş varlığım içinde bir onun özlemidir beni yaşatan. Şefaatim onun dilindeyken onu bırakıp kimi dinleyeyim? Mevla, Mevla, beni kendine dost seçinceye kadar yaşat ve aşkınla yandığım bir anda al canım. Al ki ölüm aşkımın adı olsun.

ben ki günahı sevabından çok, aklı dünyaya takılmış, kalbi fani şeyleri almış bir zavallıyım. Ama sen öyle nur, öyle rahmansın, öyle güzelsin ki, ne olur Rabbim, senden uzak kalan şu kulunu kendine yakınlaştır. İmanınla dirilt. Ey sevdiklerini sevindirmekten hoşlanan Rabbim, sana açılan ellerimi geri çevirme. Kalbime aşkınla tecelli et ki senden başka hiçbir şey kalmasın o kalpte. Senden başka hiçbir şeyi olmayacak kadar zengin eyle beni. Her şeyde seni anmayı, her şeyde seni görmeyi nasip eyle. Bana isimlerinle güç ver ey Rabbim. O isimlerin ki kalplerin nuru, hiçbir şeyi olmayanların gururudur. Ey Rabbim, bize isimlerinin hakikatini göster. Bizi sensiz bir an bile yaşatma. Allah, sana Meryem'in temizliğiyle gelmek istiyorum. Günahlarla kirlenmeme izin verme. Sana Musa'nın duasıyla geliyorum. Şeytana uymam için peşimden koşanlardan beni kurtar. İsmail'in tevekkülüyle boynumu büküyorum. Beni ve soyumu sana kul olarak yaşat. Sana İsa'nın ruhuyla geliyorum. Beni katına almanı diliyorum. Sana Yunus'un duasıyla yalvarıyorum. Beni yutan nefsimin karanlıklarından kurtarmanı bekliyorum. Rabbim, sana Yusuf'un gömleğiyle geliyorum. Beni düştüğüm ümitsizlik kuyusundan çıkarmanı diliyorum. Sana Muhammed